kocaman bir yer. Sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla.

bilim, anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

hayatın boyunca mutluluklar olur ve çocuklar olmaz. Seni çok daha iyi anlayan birisi, alkolle arası olmayan birisi. Veya istediğinde %100 seninle, seninle kendini unutan birisi. Benim seçeneğim daha erken verildi ve sabitlendim şeytanla.

hayatın boyunca sıcak bir yatak, samimi bir sarılış bulursun. Hepsiyle boğuştum bir bir, acımadılar sırtımda bıçakları. Unuttum bir yerde durursun, insansın bir yerde durursun. Durmadım diplere kavuştum, dipleri

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Bilim dünyasını sarsan deprem araştırması. Yeni bir çalışma, yoğun güneş aktivitesinin iyonosferde elektriksel değişimlere yol açarak zaten zayıflamış fay zonlarında kırılma süreçlerini dolaylı biçimde etkileyebileceğini öne sürdü. Araştırma, deprem tahmini iddiası taşımıyor. Ancak uzay havasıyla yer kabuğu arasındaki olası fiziksel etkileşme olduğunu iddia ediyor. Kyoto Üniversitesi'ndeki bilim insanları, iyonosferde meydana gelen bozulmaların dünyanın derin kabuğunda elektrostatik kuvvetler oluşturup oluşturmayacağını inceleyen kurumsal bir model geliştirdi. Belirli koşullar altında bu kuvvetlerin büyük depremlerin başlamasına katkıda bulunabileceği öne sürülüyor. Bu çerçevede iyonosferdeki yük değişimlerin fay hatlarına yakın kırık ve çatlak bölgelerdeki gerilme koşullarını dolaylı olarak etkileyebileceği öne sürülüyor. Araştırmacılar bu zamanlamanın neden-sonuç ilişkisini kanıtlamadığını ancak fayların zaten kırılmaya yakın olduğu durumlarda iyonosferik bozulmaların katkı sağlayıcı bir etken olabileceği fikriyle uyumlu olduğunu belirtiyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Turnalar Tekstil firmamızda çalıştırılmak üzere mekanik bakım, pet batch boya operatörü, kömürlü buhar kazanı ve ram operatörü olarak çalışacak personeller alınacaktır. Çerkezköy, Kapaklı, Saray ve Karaağaç bölgelerine servislerimiz bulunmakta olup başvuruların şahsen fabrikamıza yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0282 758 17 31.
4: FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.
5: Küpe FM.

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 7.

0: Mesut Süre'yle Reklam.
1: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
2: Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
3: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin kadın hastalıkları ve doğum bölümünde operatör doktor Ece Çavuş hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444-50-58.
4: Başak Ticaret Arçelik'te okulların kapanmasına özel kampanya. Tüm marka cep telefonu, bilgisayar, tablet, PlayStation ve teknoloji ürünlerinde 12 aya varan taksit seçenekleri Başak Ticaret Arçelik'te. Başak Ticaret Arçelik eski devlet hastanesi yanı Saral 107.6 ve şimdi Lüleburgaz'da.
5: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
0: Küpe FM Reklam.

Küpe FM'den günaydın. Hafta ortasındayız. 10 Haziran Çarşamba sabahındayız. 7.14 saatler. Güzel bir gün diliyorum hepinize. Trakya'nın dört bir tarafında, yollarda özellikle şu dakikalarda bizi dinleyen değerli dinleyicilerimiz başta olmak üzere. Hava durumu ne diyor bize? Bir göz atacağız tabii ki. Güzel bir yaz günü bizi bekliyor, onu söyleyebilirim. Sonrasında saat 10'a kadar gündemdeki haberlerle bugün de beraberiz. Günaydın.

0: Reklam.
1: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın, yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 1159.
2: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi, huzurla iyileşmek için buradayız.
3: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
4: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
5: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
6: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. HOLEP ve TULEP prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
7: Çetinler Arçelik mağazalarından çifte serinlik. Arçelik klima alımlarında 7500 lira değerinde havadar hava soğutucusu hemen teslim hediye. Yaz sıcaklarından korkmayın. Ücretsiz keşif, hemen teslimat ve 10 yıl kompresör garantisiyle kredi kartına 9 taksit imkanı Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
8: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
9: Küpe FM Reklam.

Bu gece kendimi mahvettim. Bir beni koy yerine. Dar ettin. Geceyi gündüze yar ettim. Seni haram ettim. Sabrettim. Bu gece kendimi mahvettim.

0: reklam.
1: Silivri'de market alışverişinin en taze adresi Biçen Market. 34 yıllık deneyim ve tecrübesiyle İstanbul'un birçok noktasında hizmet veren Biçen, evlerinize tazelik, güven ve kalite taşımaya devam ediyor. Biçen'de aradığınız her şey bir arada. Üstelik tüm yemek kartları geçerli. Hem de indirim ve kampanyalarda sıfır komisyon avantajıyla. Biçen Market, her zaman taze. Silivri Yeni Mahallede.
0: Bir reklam.

Sabah haberleri devam ediyor. Biz de güzel şarkılarla güne başladık ve devam ediyoruz bu dakikalarda. Hafızalarımızda yer etmiş şarkıları yeni yorumlarıyla dinlemeye devam edin. Fatma Turgut'un bu güzel yorumu da yıllarca Erol Evgin'den dinlediğimiz şarkıya ayrı bir lezzet katmış. Dinlemediyseniz bakalım siz nasıl bulacaksınız?

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Bilim dünyasını sarsan deprem araştırması. Yeni bir çalışma, yoğun güneş aktivitesinin iyonosferde elektriksel değişimlere yol açarak zaten zayıflamış fay zonlarında kırılma süreçlerini dolaylı biçimde etkileyebileceğini öne sürdü. Araştırma, deprem tahmini iddiası taşımıyor. Ancak uzay havasıyla yer kabuğu arasındaki olası fiziksel etkileşme olduğunu iddia ediyor. Kyoto Üniversitesi'ndeki bilim insanları, iyonosferde meydana gelen bozulmaların dünyanın derin kabuğunda elektrostatik kuvvetler oluşturup oluşturmayacağını inceleyen kurumsal bir model geliştirdi. Belirli koşullar altında bu kuvvetlerin büyük depremlerin başlamasına katkıda bulunabileceği öne sürülüyor. Bu çerçevede iyonosferdeki yük değişimlerin fay hatlarına yakın kırık ve çatlak bölgelerdeki gerilme koşullarını dolaylı olarak etkileyebileceği öne sürülüyor. Araştırmacılar bu zamanlamanın neden-sonuç ilişkisini kanıtlamadığını ancak fayların zaten kırılmaya yakın olduğu durumlarda iyonosferik bozulmaların katkı sağlayıcı bir etken olabileceği fikriyle uyumlu olduğunu belirtiyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Turnalar Tekstil firmamızda çalıştırılmak üzere mekanik bakım, patch-batch boya operatörü, kömürlü buhar kazanı ve ram operatörü olarak çalışacak personeller alınacaktır. Çerkezköy, Kapaklı, Saray ve Karaağaç bölgelerine servislerimiz bulunmakta olup başvuruların şahsen fabrikamıza yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0282 758 17 31.
4: FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.

0: aslında nihayet yargılama başladı demek isterdik.
1: Bunun size ne zararı var?
2: Yani gerçekten mağdur oldum.
3: Çok rahatsız edecek şekilde açmıyorum sesi ama.
4: Evleri boşalttılar yani. Herkes şu an bahçelerde, dışarılarda. Now you add that up to all of the other things, Midnight Hammer.
5: Füze geldi, şöyle şöyle düştü.
6: Turhan Alyakut'la Sabah Haberleri hafta içi her sabah saat 7'de Küpe FM'de.

0: Uçurumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin. Delisin, delisin.
1: Küpe FM'den günaydın bir kez daha. Hafta ortasındayız. 10 Haziran çarşamba sabahındayız. 8'i 4 dakika geçiyor saatler. Güzel bir gün bizi bekliyor. Trakya'da hava sıcaklığı bugün 30-33 derece dolaylarında olacak. Deniz keyfi yapmak isteyenler için deniz suyu sıcaklıkları da 22-24 derece dolaylarında. Ama tabii hafta sonu yaklaşıyor, bu uyarıyı hemen yapalım. Hafta sonu hava sıcaklıkları 10 derece birden düşecek. Balkanlar üzerinden gelecek olan yağışlı hava önce bizi, sonra da yurdun büyük bölümünü etkileyecek.

0: Küpe FM reklam.
1: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.

0: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean.
1: Deli One Enerji. Orzakstan.
2: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
3: Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
4: Esra Çocuk Koleji Anaokulu Sunflower'da açıldı. Ayrıcalıklı ve güvenli dünyanın kapıları tüm çocuklarınız için aralanıyor. Sporla gelişen, sanatla kendini ifade eden, eğlenerek öğrenen çocuklar, İngilizce eğitim desteğiyle geleceğe güçlü adımlar atan bireyler, Esra Çocuk Koleji Anaokulu'nda bir araya geliyor. Mevcut dönem yaz okulu ve Eylül dönemi kayıtlarımız başladı. Üstelik erken kayıt avantajlarıyla siz de çocuğunuz için güvenli, kaliteli ve ayrıcalıklı bir eğitim ortamı arıyorsanız, Sunflower'daki Esra Çocuk Koleji Anaokulu'yla tanışın. 0533 567 5006.
5: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53.
6: Optimed Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Endoskopik disk cerrahisi bel ve boyun fıtıklarında yaklaşık 5 milimetrelik minimal bir kesiyle sinir dokusu üzerindeki baskının azaltılmasını sağlayan modern bir cerrahi yöntemdir. Minimal doku hasarı sayesinde daha az ağrı, daha hızlı iyileşme ve aynı gün taburculuk imkanı sunulabilir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimed Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
7: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi,

0: Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır, size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
1: Yeni bir su sahibi olmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik 600 bin liraya %0 faizli kredi fırsatıyla. Güç, teknoloji ve konforu bir arada sunan Tiggo 7 ve diğer modellerimizi incelemek için sizi ÇETAŞ Ceviz Silivri şubenize bekliyoruz. Gary.
2: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
3: Küpe FM Reklam.

0: reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Tekirdağ Kiraz Festivali yarın başlıyor. 60. kez gerçekleştirilecek olan bu Türkiye'nin en köklü organizasyonlarından bir tanesinde yine birbirinden ünlü şarkıcılar, birbirinden sevilen şarkıcılar sahne alacaklar başka birçok programla beraber. Hemen hatırlatalım kimler çıkacak, kimler. Oo, Merve Özbey'den buraya, Sakiler'den Kolpa'ya, Poezi'den Demet Akalın'a kadar ünlüler geçidi Tekirdağ Kiraz Festivali'nde 11-14 Haziran tarihleri arasında sizleri bekliyor.

0: QPFM reklam.
1: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
2: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
3: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana, bir bedava.
2: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
4: Hey sen, güne hazır mısın? Soru bu değil.
5: 13 vitamin, 10 mineral, ginseng ve koenzim Q10 ile tek tablette multi enerji.
4: Asıl günün enerjisi sana hazır mı?
6: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean.
4: Deli One Enerji, Orzaks'tan.
7: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşinizi şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, BES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 1159.
8: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 8697.
9: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
10: Lezzet ve Sağlık Deposu özel üretim zeytinyağlarının yanı sıra sertifikalı yerel ve geniş organik ürün yelpazesiyle sağlıklı alışverişin adresi artık belli. Organik Park, Silivri'de Bayburtlu Cadde dükkanlarında.
11: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
12: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
13: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Sait Serdar Gümrükçü, estetik ve fonksiyonel burun cerrahisi operasyonlarıyla hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
0: QPFM reklam.

0: FM reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. İş kazaları beklenmedik anlarda yaşanır ve o anlarda her saniye hayati önem taşır. Hastanemizde el ve parmak kopmaları, kas, tendon ve sinir yaralanmalarına karşı 7 gün 24 saat kesintisiz mikro cerrahi hizmeti sunuyoruz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
3: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
2: İş kazalarında sinir ve tendon yaralanmalarında el sakatlanmaları, el yaralanmaları tedavisi için hastanemizde mikro el cerrahisi işlemleri yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
0: Küpe FM reklam.

0: aslında nihayet yargılama başladı demek isterdik.
1: Bunun size ne zararı var?
2: Yani gerçekten mağdur oldum.
3: Çok rahatsız edecek şekilde açmıyorum sesi ama.
4: Elle boşalttılar yani. Herkes şu an bahçelerde, dışarılarda. Now you add that up to all of the other things, Midnight Hammer.
5: Füze geldi. Şöyle
6: şu an Al Yakut'la sabah haberleri hafta içi her sabah saat 7'de Küpe FM'de.

Hafta ortasındayız. 10 Haziran Çarşamba sabahındayız. 9'u 2 dakika geçiyor yeni saatimiz. Küpe FM dinliyorsunuz. Günaydın, güzel bir gün olsun hepimiz için. Güneş gökyüzünde yükseliyor. Şahane bir yaz günü bizi bekliyor. Trakya'da hava sıcaklıkları 30-33 derece arasında değişiyor. Deniz keyfi yapmak isteyenler içinse Marmara Denizi'nde deniz suyu sıcaklıkları 22-24 derece arasında. Şahane bir gün sizleri bekliyor. Keyfini çıkarın çünkü hafta sonu Balkanlardan gelecek soğuk, soğuk değil de yağışlı havayla beraber hava sıcaklıkları 10 derece birden düşecek.

0: reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Sabah haberleri devam ediyor. Birazdan reklamların hemen ardından stüdyomuzda bir konuğumuzla çok güzel bir sohbet gerçekleştireceğiz. Bu sohbete sizleri de bekliyoruz. Şimdiden hatırlatalım. Üniversite sınav tarihi yaklaşıyor. Özellikle sınavdan sonra, özellikle sınava girecek olan aday öğrenciler, aileler aldıkları puana göre acaba nereyi yazsam, nereyi tercih etsem, sıralamayı nasıl yapsam diye düşünecekler. İşte bu yayınlarda belki de bu konularla ilgili karar vermenize yardımcı olacak sohbetler gerçekleştiriyoruz. Az sonra Rumeli Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Öğretim Görevlisi Gül Uçar bizlerle beraber olacak. Bu sohbete sizi de bekliyoruz.

0: FM reklam.
1: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.

0: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Deli Juan Enerji Orzaks'tan.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. Hedi her anında daima yanında.
2: HDI Sigorta.
3: Lezzet ve sağlık deposu özel üretim zeytinyağlarının yanı sıra sertifikalı yerel ve geniş organik ürün yelpazesiyle sağlıklı alışverişin adresi artık belli. Organik Park, Silivri'de Bayburtlu Cadde dükkanlarında.
4: Çetinler Arçelik milli takımımızın yanında futbol bayramına tam kadro hazır. Çetinler mağazalarından seçili televizyon alımlarına özel Türk kahve makinesi veya 13.000 TL değerinde espresso makinesi hemen teslim hediye. Haydi milli takım, kalbimiz sizlerle. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
5: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53.
6: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 0005 Çerkezköy 0282 888 9605.
7: Villa Restoran seçkin lezzetlerine bir yenisini daha ekliyor. Özelle hazırlanan oğlak çevirme geleneksel sunumuyla sofralarınıza geliyor. Sınırlı sayıda hazırlanan bu özel deneyim için rezervasyonunuzu yaptırmayı unutmayın. 0532 650 96 96. Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
8: Başak Ticaret Arçelik'te süper klima fırsatı. Klimalar 29.999 liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik AC 6030 havadar hediye. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik Eski Devlet Hastanesi yanı Saral 107.6 ve şimdi Lüleburgaz'da.
9: Küpe FM reklam.

0: Değerli dinleyiciler, daha önce de duyurdum. İstanbul Rumeli Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Öğretim Elemanı Gül Uçar. Hocam günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydın, hoş bulduk.
0: Bu yoğun çalışma temponuz içerisinde bize de vakit ayırdığınız için öncelikle teşekkür ediyorum.
1: Ben çok teşekkür ederim, yani sizinle burada olmalı.
0: Hemen sohbetin başında hatırlatalım. Değerli dinleyicilerimiz, çok önemli bir sohbet gerçekleştireceğiz önümüzdeki dakikalarda. Çünkü zaman hızlı akıyor. Sınav tarihi geldi, çattı. Sınavdan sonra asıl önemli olan takvim başlayacak. Öğrencilerin sınavdan

0: sonraki o tercih dönemi nereyi tercih edeyim diye ilgi alanına göre mi tercih edecek, becerisine göre mi tercih edecek, bitirdikten sonra daha kolay iş bulabilirim diye düşünerek mi tercih edecek, bunlar önemli olduğu kadar bir de şimdi işin içine aileler girdi. Aileler de şu ekonomik şartlarda haklı olarak diyorlar ki tamam çocuğum bir okul kazanacak ama ben onu nerede daha rahat okutabilirim, masraflarını nasıl daha rahat karşılayabilirim diye. Dolayısıyla Rumeli Üniversitesi de bölgede Trakya'dan çok fazla öğrencisi olduğunu biliyorum. Çeşitli avantajları olduğunu da yayınlarımızda aktarıyoruz. Mesela Trakya'dan tercih edenlere hiçbir yerde duymadığım şahane bir burs veriyor. Yöre bursu diye. Başka burslar da var. Dolayısıyla aslında özet olarak söylemek istediğim şey çok önemli bir sohbet gerçekleştireceğiz. Gül Hocam, öncelikle şunu söyleyeyim. Bölümün adı çok havalı. Tıp bir laboratuvar teknikleri. Bunun tek bir tekniği olduğunu düşünüyordum. Farklı farklı teknikler mi var laboratuvarda?
1: Şimdi şöyle, tıbbi laboratuvar teknikleri programı öncelikle tanıtmak istiyorum. Yani sağlık hizmetlerinde tanı ve tedavi süreçlerinde çok önemli bir yeri olan bir program. Dolayısıyla laboratuvar teknikleri yetiştiren bir ön lisans programı. Bizler hastaneye gittiğimizde hekimle karşılaşıyoruz. İşte hekim tetkikler istiyor bizlerden. İdrar tahlili, kan tahlili biliyorsunuz ki. Bunun dışında istediği özel testler de olabiliyor tabii ki. Aslında onları görünmez kahramanlar olarak da nitelendirebiliriz. Çünkü biz onları görmüyoruz aslında. Perdenin arkasında kalan kısımda kalıyorlar. Ve bu testleri yapan kişiler laboratuvar teknikerlerimiz. Bizler de hastanelerde bu görevleri üstlenecek teknikerleri yetiştirmekteyiz.
0: Yetiştiriyorsunuz. Peki hocam, bu bölümü tercih eden öğrencilere bu program dahilinde hangi alanlarda eğitim veriliyor?
1: Şimdi şöyle, hem alan dersleri görüyorlar sağlıkla ilgili, yani diğer temel bilgileri alacakları dersleri görüyorlar. Bunun dışında uygulama dersleri de var tabii ki. Ama özellikle laboratuvarda da çalışacakları için laboratuvarlar mikrobiyoloji, biyokimya, hematoloji, patoloji gibi bölümlere ayrılıyor. Dolayısıyla öğrenciler de bu alanlarda eğitim görüyorlar. İşte tıbbi mikrobiyoloji dersleri var, klinik biyokimya dersleri var. Tabii öncesinde temel olarak işte bir temel biyokimya dersi aldıktan sonra klinik kısmını görüyor öğrenci. Bunun dışında hematoloji dersi var çünkü kanla ilgili kısmı bu laboratuvarda öğrenci inceliyor. Dolayısıyla öğrencilere çok katkı sağlayacak dersleri görüyorlar aslında.
0: Evet, programda. Tabii öğrencilere katkı sağlıyor ama bu sağlık sektöründe de özellikle tanı ve tedavi sürecindeki belki de bilmiyorum yanılıyor muyum en önemli basamaklarından bir tanesi.
1: Kesinlikle, kesinlikle, çünkü laboratuvar teknikeri olmazsa tanıyı kim koyacak?
0: Evet.
1: Ya da tedavi süreci nasıl ilerleyecek? Teknikerin elinden çıkan tanı neticesinde zaten hekim tedavi protokolünü uyguluyor.
0: Evet. Dolayısıyla o daha en başta ilk adım olarak çok önemli sürecin başında. Hocam, tabii şimdi birçok öğrenci aslında az önce biraz değindim. İşte kendi ilgi alanına göre işte kolay iş bulurum düşüncesiyle çeşitli sebeplerden dolayı bölüm yazıyorlar ve kazanıyorlar, okuyorlar. Öğrencilerin o bölüme girebilmeleri için bazı özelliklerin olması gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla bu bölümü tercih etmeyi düşünen öğrencilerin belli özelliklere sahip olması gerekiyor mu?
1: Kesinlikle sabırlı olması lazım. Dikkat gerektiren bir iş, o yüzden çok dikkatli olması lazım. Titiz çalışması gerekiyor. Laboratuvar birçok biyolojik materyalin olduğu bir alan olduğu için kendini kendi güvenliğini de sağlaması gerekiyor. Çünkü bir bulaş riski olabilir. Enfeksiyon etkenliğiyle çalışacak çünkü öğrencimiz ya da işte mezunlarımız. Evet. Dolayısıyla titiz, işte güvenlik koşullarına uyan, uyum sağlayan, laboratuvar disiplin gerektiren bir alan, disiplinli olması gerekiyor kesinlikle mezunların. Dolayısıyla yoksa en küçük bir hata bile çok kötü sonuçlar doğurabiliyor maalesef ki.
0: Evet, sadece bu galiba tıbbi laboratuvarda değil de laboratuvarın her alanında galiba bu daha önemli.
1: Patoloji laboratuvar teknikeri programımız da var mesela. O da aynı şekilde. Çünkü bu teknikerin elinden çıkan tanıyla hasta kanser ya da değil buna karar veriliyor. Dolayısıyla doğru tanı doğru tedavi demek.
0: Evet. Oradaki doğru işlem doğru tanıyı getirecek. O da doğru tedaviyi getirecek. Ne kadar her şey birbirine zincirle bağlı. Değerli dinleyiciler, İstanbul Rumeli Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Öğretim Elemanı Gül Uçar'la sohbetimize devam ediyoruz. Gül Hocam, Rumeli

0: Üniversitesi'nde işte birçok bölümün olduğu gibi tıbbi laboratuvar teknikleri bölümü de var. Biz bu bölümle ilgili öğrencileri bilgilendiriyoruz, adayları bilgilendiriyoruz. Öğrencilere sizin bölümünüzün sunduğu en güçlü yönler nelerdir desem ne söylersiniz?
1: Şöyle, öğrenci zaten temelde göreceği dersleri aslında hastanede de uyguluyor. Yani mikrobiyoloji görüyor, mikrobiyoloji laboratuvarında çalışıyor direkt olarak. Ya da işte staja gönderiyor öğrenciyi. Orada da farklı birimlerde mesela rotasyon olarak çalışıyorlar. İşte mikrobiyoloji laboratuvarında diyelim ki 10 gün çalıştı. İşte diğer geri kalan 10 günde biyokimya laboratuvarını deneyimliyor öğrenci. Ve sonrasında belki işte hematoloji laboratuvarına gidiyor. Dolayısıyla bu derslerin hepsini biz temelde zaten öğrencilere veriyoruz. Aslında süreç sadece uygulamadan ibaret değil. Bir şeyi nasıl yani öncelikle nasıl bildiğini öğrenmesi gerekiyor. Yani o uygulamayı niçin yaptığını bilmesi gerekiyor. Evet. Yoksa siz dışarıdaki bir insana da getirip laboratuvara koysanız, temelde onu öğretseniz o da yapabilir. Ama neyi ne için yaptığını bilmez. Dolayısıyla o da yanlış sonuçlar doğurabilir.
0: Evet.
1: Yani biz temelde bunu öğrencilere aslında öğretiyoruz.
0: Evet. Bir de yanılıyor muyum acaba özellikle sizin bölüm için? Evet, teorik eğitim, teorik bilgi çok önemli ama bir o kadar da pratiğe dökmek. Dolayısıyla öğrenciler bu teorik eğitimle uygulamalı eğitim arasında nasıl bir denge kuruyorlar bu bölümde?
1: Şimdi ilk yani birinci yılda öğrencilerimiz teorik bilgilerle donanıyor aslında. İkinci yılda ise hem birinci dönem hem de ikinci dönemde uygulama ağırlıklı olarak ilerliyor süreçler. Dolayısıyla dengede bu şekilde kurulmuş oluyor.
0: Evet, uygulama dediğiniz zaman şimdi benim bir tane arkadaşımın kızı var. Bir başka bölümde okuyordu Konya'da. Sonra sevmedi o bölümü. Geldi burada İstanbul'da paramedikal mi?
1: İlk ve acil yardım.
0: İlk ve acil yardım okuyor. Ne zaman bize gelseler artık izin vermiyorum. Kollarım delik deşik. Turan amca işte kan alacağım, bunu öğrenmem lazım. Şimdi daha önceki sohbetlerimde de yeni öğrendim. Aslında uygulamalı eğitimde simülasyonda yani işte insan bedenine çok benzeyen mankenlerde bu yapılabiliyormuş ama beni kandırdı. Kollarım delik deşik oldu.
1: Maket kullanıyoruz. Direkt olarak insan vücudunda yapmıyoruz maalesef. Evet. Ama bizim alanda zaten direkt bakterilerle çalıştığımız için hani bakteri, parazit ya da işte mantarlarla çalıştığımız için ya insanın vücudundan bir şey yani insana direkt olarak dokunmuyoruz. Onun materyallerini kullanıyoruz aslında.
0: Evet. Tabii bir de günümüzde artık yapay zeka, teknoloji, dijitalleşme baş döndürücü bir hızla gelişiyor. Sizin alanınızda, laboratuvar alanında bu teknolojik gelişmeler ve dijitalleşme eğitim sürecine dahil oluyor mu? Nasıl etkiliyor bu eğitim süreci?
1: Yani şöyle söyleyebilirim. Ya eskiden ya ben de mesela staj yaptığım süreçte manuel olarak birçok şey yapıyorduk. Hani ama süreç artık dijitale evrildi. Dolayısıyla işte otomasyon sistemleri kullanılıyor. Dijital kayıt sistemleri var. Daha gelişmiş cihazlar var. Dolayısıyla öğrencilerimizin hani bunları öğrenmesi, en azından bir laboratuvar ortamına girdiğinde de yabancılık çekmemesi adına tabii ki derslerimizde bunlara da yer verebiliyoruz yani. Bunun dışında öğrencilerimizin işte gidip sertifika alacağı kurslar varsa çok önemli çünkü bunlar. Çünkü süreçte bir örnek veriyorum. Üniversite hastanesinde çalışacaksa öğrenci sertifika programlarına katılmalarını isteyebiliyorlar. Bir sertifika alıp işte KPSS puanı da dahil olmak üzere eğer varsa öğrencinin sertifikası, örnek veriyorum tıbbi laboratuvar için HPLC diye bir cihaz var. Bu cihazın kullanımına sahip olması, yani sertifikasına sahip olması çok çok önemli.
0: Avantaj
1: çok kıymetli
0: sağlıyor.
1: Kesinlikle. Ya birçok alanı eleyebiliyor belki de o noktada.
0: Evet. Tabii hocam şimdi okulda teorik eğitimler var, pratik eğitimler var. Bir de işin uygulamalı eğitimin yanında staj konusu var. Stajlar öğrencilerin mezuniyet sonrasında işe hazırlanmasında nasıl bir paya sahip, nasıl bir rol oynuyor?
1: Stajlar çok önemli bir yere sahip. Çünkü yani teorik olarak bir şeyleri öğrenip onu pratiğe döküyorlar aslında. Yani teorik bilgi ve pratik bilgi birbiriyle çok uyumlu olması lazım. Dediğim gibi biraz önce de bir şeyi biliyorsa yapıyor. Bilmeden yaptığı şey yanlış sonuçlar doğuruyor. Dolayısıyla stajlar bu noktada çok önemli. Yani öğrencinin okulda gördüğü teorik bilgiyi stajla pekiştiriyor öğrenciler. Bizler öğrencilerimizi belirli periyotlarda yönlendiriyoruz. Yani nasıl yönlendiriyoruz? Artık ulusal staj programımız var. Yani programı var daha doğrusu. Cumhurbaşkanlığı kariyer kapısından başvurdukları 30 iş günü olarak stajlarını tamamlıyorlar. Bu süre zarfında zaten...
0: Bu bir zorunluluk değil mi hocam?
1: Bu zorunluluk tabii ki. Yani ön lisans programı boyunca mutlaka 30 iş günü stajını öğrencinin tamamlaması gerekiyor. Tamamlamazsa maalesef mezun olamıyor öğrenciler. Ve öğrencinin sorumluluğunda olan bir süreç. Stajlar, yani staj bulma süreci de. Dolayısıyla öğrenciler stajda neyi deneyimliyor? Mesela mikrobiyoloji laboratuvarında çalışıyor ama belki hoşuna gitmiyor. Biyokimyaya geçiyor. Biyokimyanın daha iyi olduğunu düşünüyor kendisi için. Belki de sonraki yani hastaneye bir atandığı süreçte direkt olarak biyokimya laboratuvarında sürecini yürütüyor. Ya da ikisini de sevmiyor, hematoloji laboratuvarında süreci yönetiyor ya da yürütüyor diyebiliriz.
0: Aslında o belki de gelecekteki hem tercihini hem de kariyerini doğrudan belirleyici bir süreçte diyebiliriz staj sürecine.
1: Bir de şöyle bir süreç var. Eğer özel sektörde yapıyorsa orada mesela öğrencinin disiplini, titiz çalışması, güvenlik kurallarına uygun olarak hareket etmesi tabii ki de stajını bitirdikten sonra, mezun olduktan sonra o hastane tarafından ya da işte özel sağlık kuruluş tarafından işe kabulünü kolaylaştırıyor.
0: Tabii. Yani staj deyip geçmesinler. Belki de profesyonel iş hayatlarını o staj dedikleri çok da önemsemeyebilecekleri yerde başlayabilirler.
1: Kesinlikle.
0: Bizde öyle oldu. Mesela radyo, televizyon, sinema bölümü Silivri kampüsündeyken oradan stajyer öğrenciler aldık. Ondan sonrasında bir kısmı okulunu bitirdikten sonra stajyerimizdi bizim. Sonra çalışma arkadaşımız oldu. Biz de tam zamanlı olarak, maaşlı olarak çalıştılar. Sonrasında devam ettiler mesleklerine. Dolayısıyla o stajda bu sözünü ettiğiniz eğitimin belki de en önemli unsurlarından
1: kesinlikle
0: bir tanesi.
1: Kesinlikle en önemli parçası.
0: Hocam tabii bazı bölümlerde okumak, bilmiyorum yanılıyor muyum ama bazı bölümlerde okumak nispeten daha kolay olabilir öğrenci için. İşte teorik eğitimin olduğu bölümde okumak belki daha kolay olabilir. Ama bu bölümde, mesela sizin bölümünüzde tıbbi laboratuvar tekniklerinde okumak bana göre sanki bazı bölümlerden daha da zor. Hem teorisi var, hem pratiği var, hem uygulaması var. Çocuklar bu bölümü okurken hem bu kadar bu derslere vakit ayıracak, hem de kendi kişisel gelişimlerine, sosyal hayatlarına nasıl vakit ayırabiliyorlar?
1: Şimdi şöyle söyleyeyim. Sağlık hiçbir şekilde hata kabul etmeyen bir alan. Dolayısıyla sağlık alanındaki tüm programlarda aslında bu dediğiniz süreç var. Yani sadece tıbbi laboratuvar zor olarak değerlendirmeyelim. Tabii ki öğrencinin ilgi alanına göre de değişebilir, yani zorluk ya da kolaylık. Sosyal kültürel olarak okulumuzda birçok etkinlik yapılıyor. Gerçekten her hafta, her gün birçok etkinlik yapıyoruz. Hem seminer olarak hem
0: kulüpler, faaliyetleri.
1: Öğrenci kulüpleri zaten çok gelişmiş şekilde, yani biz birçok etkinlik yapıyorlar. Dolayısıyla öğrencilerimizi bunlara yönlendiriyoruz. Üniversitemizin web sitesinde sürekli hangi gün hangi etkinlik olacak, bunların hepsi paylaşılıyor. Tabii bunun yanında akademik danışmanlık olarak bütün hocalarımız öğrencileri hem alanlarıyla ilgili hem de alan dışı alanlarda yönlendirmelerde bulunuyorlar. Haftalık mesela işte en az bir saatlik bir danışmanlık sürecimiz var ki onun dışında da öğrencilerimiz her zaman odamızı ziyaret ediyor.
0: Sadece öğrenciler değil hocam. Yakından takip ediyorum. Mezun akademisi diye bir şey var galiba. Mezun olan öğrencileri de bırakmıyorum. El Üniversitesi
1: kesinlikle
0: takip ediyor. Ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz? Çeşitli etkinliklere onların da davetli olarak geldiğini biliyorum. Dolayısıyla aslına bakarsanız benim düşüncem o. Herhalde birçok insan, benim gibi yakından üniversiteyi tanıyan insanlar bu fikirdedir de, işte zaten tanımayan insanlara bu bilgileri veriyoruz. Özellikle bu tercih döneminde aday öğrenciler kendileri gelebilir, aileleriyle birlikte gelebilir. Sadece Silivri kampüsüne, Mehmet Balcı yerleşkesine değil, Rumeli Üniversitesi'nin İstanbul'daki, işte Ümraniye'deki, Kadıköy'deki ve Çağlayan'daydı galiba son kampüs, dijital kampüs orada. Yani Rumeli Üniversitesi'nin diledikleri kampüsüne gidip kendileri, aileleri o tercih döneminde bilgi alabilirler. Ben bütün bünyede çalışan, üniversite bünyesinde çalışan hocalar, görevliler, öğrenciler, eski mezunlar, o heyecanı görmek beni de heyecanlandırıyor o dönemde. Bunu da bir kez daha hatırlatmış
1: kesinlikle
0: olalım.
1: Kesinlikle.
0: Hocam teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgilerden dolayı. Umarız ki bizi dinleyenler bu sohbetin sonunda kafalarında eğer bir soru işareti varsa o aydınlanmış olur ve tercihlerine bir nebze de olsa bizim de katkımız olmuş olur.
1: Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.
0: İstanbul Rumeli Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Öğretim Elemanı Gül Uçar yayınımızdaydı. Hocamızı teşekkürlerimizle uğurladık. Değerli dinleyiciler, bugünkü yayınımızı da bu şekilde noktalıyoruz. Yarın yine aynı saatte sabah haberlerinde görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: Reklam.
1: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
2: Lezzet ve Sağlık Deposu özel üretim zeytinyağlarının yanı sıra sertifikalı yerel ve geniş organik ürün yelpazesiyle sağlıklı alışverişin adresi artık belli. Organik Park, Silivri'de Bayburtlu Cadde dükkanlarında.
3: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın. Yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 1159.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 00. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: Çeriniz yazı hazırlansın, sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz yaz kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 1294. Çeri.
5: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 66 35.
6: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
7: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
8: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin kadın hastalıkları ve doğum bölümünde operatör doktor Ece Çavuş hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
3: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı operatör doktor Osman Kaplaner ve operatör doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.
0: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Ailenizle birlikte doğaya, iç içe, huzur dolu zaman geçirmek için Lider Club sizi bekliyor. Hafta içi her gün serpme kahvaltı, hafta sonu nefis açık büfe kahvaltı sofralarında Lider Club'ta buluşalım. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için Lider Club Çatalca Çakıl'da 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Bilim dünyasını sarsan deprem araştırması. Yeni bir çalışma, yoğun güneş aktivitesinin iyonosferde elektriksel değişimlere yol açarak zaten zayıflamış fay zonlarında kırılma süreçlerini dolaylı biçimde etkileyebileceğini öne sürdü. Araştırma, deprem tahmini iddiası taşımıyor. Ancak uzay havasıyla yer kabuğu arasındaki olası fiziksel etkileşme olduğunu iddia ediyor. Kyoto Üniversitesi'ndeki bilim insanları, iyonosferde meydana gelen bozulmaların dünyanın derin kabuğunda elektrostatik kuvvetler oluşturup oluşturmayacağını inceleyen kurumsal bir model geliştirdi. Belirli koşullar altında bu kuvvetlerin büyük depremlerin başlamasına katkıda bulunabileceği öne sürülüyor. Bu çerçevede iyonosferdeki yük değişimlerin fay hatlarına yakın kırık ve çatlak bölgelerdeki gerilme koşullarını dolaylı olarak etkileyebileceği öne sürülüyor. Araştırmacılar bu zamanlamanın neden-sonuç ilişkisini kanıtlamadığını ancak fayların zaten kırılmaya yakın olduğu durumlarda iyonosferik bozulmaların katkı sağlayıcı bir etken olabileceği fikriyle uyumlu olduğunu belirtiyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Turnalar Tekstil firmamızda çalıştırılmak üzere mekanik bakım, pet batch boya operatörü, kömürlü buhar kazanı ve ram operatörü olarak çalışacak personeller alınacaktır. Çerkezköy, Kapaklı, Saray ve Karaağaç bölgelerine servislerimiz bulunmakta olup başvuruların şahsen fabrikamıza yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0282 758 1731.
4: FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 10. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Küpe FM.
2: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılında önemli bir başarıya imza attı. İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon aldı. Bilimsel, evrensel ve yenilikçi eğitim anlayışıyla kalite odaklı gelişimini kararlılıkla sürdüren İstanbul Rumeli Üniversitesi, yükseköğretimde niteliği esas alan yaklaşımını bir kez daha ortaya koydu. İstanbul Rumeli Üniversitesi'nde kalite yolculuğu güçlenerek devam ediyor.
0: Rumeli'den haberler.
1: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. Hafta sonuna kadar güneşli ve ılıman havanın etkisinde olacak İstanbul'da hafta sonu gök gürültülü sağanak yağış beklentisi olduğu bildirildi. Poyraz ve yağışla birlikte sıcaklıkların hissedilir şekilde düşeceği kaydedildi. Yargının CHP'ye yönelik mutlak butlan kararının ardından yaşananlara ilişkin açıklama yapan CHP'li Muharrem İnce, acil tüzük kurultayı toplanması çağrısında bulundu. CHP, saray rejiminin kurduğu tuzağa düşmüştür diyen İnce, hiçbir CHP'linin partiden ayrılmaması gerektiğini de savundu. İnce ayrıca, nerede durduğumuzu soranlara cevabımdır, CHP'nin yanındayım ifadesini kullandı. ABD Hürmüz'de düşen Apache helikopteri nedeniyle İran'ın bazı noktalarına saldırdı. İran'da cevap olarak bölgedeki bazı ABD üslerini vurdu. Tahran saldırı düzenlenirse yeniden karşılık verileceğini bildirdi. Kuzey İrlanda'da Sudanlı bir sığınmacının bir İrlandalıyı bıçaklamasına tepki gösterenlerin başlattığı göçmen karşıtı eylemlerde çok sayıda araç ve ev yakıldı.
1: Spor.
3: Suudi Arabistan ekiplerinden El İttifak, Beşiktaş'ın file bekçisi Ersin Destanoğlu'na resmi bir teklifte bulundu. Kulüp başkanı Serdal Adalı, Destanoğlu'nun takımda kalması durumunda sözleşmede her iki tarafı da memnun edecek düzenlemeler yapılabileceğini belirtti. Trabzonspor Kulübü, Muhammed Çam'ı satın alma opsiyonuyla Kızılyıldız'a kiraladığını açıkladı.
1: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 46 lira 13 kuruş, 1 euro 53 lira 35 kuruş, gram altın 6.425 liradan, çeyrek altın 10.573 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 27, İstanbul 28, Çanakkale 30, Kırklareli 31, Edirne 33 derece.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sundu.

Trakya'nın en çok dinlenen radyosu Küpe FM'den hepinize mutlu sabahlar. Takvimler 10 Haziran çarşamba sabahını gösteriyor ve hafta ortasının o muazzam enerjisiyle mikrofon başındayız. Önümüzdeki saatler boyunca kulaklarınızda, arabalarınızda, ofislerinizde ya da henüz yataktan çıkamamış olanların başucundayız. Aşiyan şarkısıyla adını geniş kitlere duyuran, katıldığı bir etkinlikte organizasyon ekibinin kendisini tanımaması üzerine sinirlenen Afra ile yeni bir güne hepiniz hoş geldiniz. We'll be right back.

0: Küpe FM. Küpe FM reklam.
1: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.
2: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim, avantajlı çıkın. Peşin alın. Alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
3: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Hastanemizde uygulanan kapalı kalp cerrahisi yöntemiyle sadece 6-7 santimlik küçük bir kesiyle kalp ameliyatları başarıyla yapılmaktadır. Kalbiniz için küçük bir adımla hayatınız için büyük bir konfora ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com. Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
1: Mikrocerrahi yöntemiyle boyun omurilik tümörleri, bel boyun fıtıkları, vidasız dar kanal ameliyatları hastanemizin beyin ve sinir cerrahi kliniğinde yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
4: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
0: Küpe FM reklam. Reklam.
5: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 14 14 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552

hafta sonuna giden yolun tam ortasındayız. Yani rampayı tırmandık. Artık aşağı doğru keyifle süzülme vakti. Çaylar kahveler tazelendiyse sesi biraz daha açın. Çünkü günün en enerjik şarkılarıyla harika bir yeni gün devam ediyor. 10 şarkıdan oluşan kayıp personayla müzikal dünyasının farklı yönlerini bir araya getiren albümde yer alan Kayıp Kalp, Kırgınım ve Sebebi Yar gibi parçalarla duygusal ve melankolik bir atmosfer sunan Baba ve Allah Allah gibi şarkılarla ise sert özgüvenliği ve sokak ruhunu yansıtan rap tarzını öne çıkaran Blok 3 radyolarınızda.

0: reklam.
1: Silivri'de market alışverişinin en taze adresi Biçen Market. 34 yıllık deneyim ve tecrübesiyle İstanbul'un birçok noktasında hizmet veren Biçen, evlerinize tazelik, güven ve kalite taşımaya devam ediyor. Biçen'de aradığınız her şey bir arada. Üstelik tüm yemek kartları geçerli. Hem de indirim ve kampanyalarda sıfır komisyon avantajıyla. Biçen Market, her zaman taze. Silivri Yeni Mahalle'de.
0: Bir reklam.

Huzurlu ve keyifli bir gün diliyoruz. Bugün 10 Haziran Çarşamba. Haziran ayının o tatlı, ne sıcak ne soğuk, insanı tazeleyen sabah rüzgarlarından biri esiyor dışarıda. Eğer şu an yoldaysanız, işe yetişmeye çalışıyorsanız ya da evinizde sakin bir sabah kahvesi yudumluyorsanız bu yolculukta yalnız değilsiniz. En sevilen şarkıları şimdi özel bir plak seçkisinde bir araya getiren Buray En İyileriyle adıyla hazırlanan albümde en çok sevilen ve dinlenen eserlerini analog müziğin sıcak atmosferiyle yeniden dinleyicilere sunan En İyileriyle plak kültürünü modern Türk pop müziğiyle buluştururken müzikal yolculuğunu da tek bir koleksiyonda bir araya getiren müzikseverlerin yıllardır büyük ilgiyle dinlediği sevilen sanatçı Buray konuğumuz.

0: Süper FM reklam. Reklam.
1: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.
2: Şöyle sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
3: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
2: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
4: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
5: Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
1: Çetinler Arçelik mağazalarından çifte serinlik. Arçelik klima alımlarında 7500 lira değerinde havadar hava soğutucusu hemen teslim hediye. Yaz sıcaklarından korkmayın. Ücretsiz keşif, hemen teslimat ve 10 yıl kompresör garantisiyle kredi kartına 9 taksit imkanı Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
6: Esra Çocuk Koleji Anaokulu Sunflower'da açıldı. Ayrıcalıklı ve güvenli dünyanın kapıları tüm çocuklarınız için aralanıyor. Sporla gelişen, sanatla kendini ifade eden, eğlenerek öğrenen çocuklar, İngilizce eğitim desteğiyle geleceğe güçlü adımlar atan bireyler, Esra Çocuk Koleji Anaokulu'nda bir araya geliyor. Mevcut dönem yaz okulu ve Eylül dönemi kayıtlarımız başladı. Üstelik erken kayıt avantajlarıyla siz de çocuğunuz için güvenli, kaliteli ve ayrıcalıklı bir eğitim ortamı arıyorsanız Sunflower'daki Esra Çocuk Koleji Anaokulu ile tanışın. 0533 567 5006.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Dünya Göz Çorlu bilgilendiriyor. Tüm göz hastalıklarında erken teşhis, tedavide başarının ilk şartıdır. Yılda bir göz muayenesi yaptırmayı unutmayın. 444-4-469
2: Küpe FM Reklam.

0: FM reklam.
1: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.
2: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 86 97.
3: Başak Ticaret İstikbal'den şok kampanya. Full set düğün paketi, yatak odası, yemek odası, koltuk takımı 240 bin lira yerine sadece ve sadece 159 bin lira. Kartsız, peşinatsız, senetsiz. Şimdi al, ödemeye 3 ay sonra başla. Başak Ticaret İstikbal Silivri'de eski stat yolu üzerinde.
4: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde 0282 502 50 53.
5: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı Operatör Doktor Sait Serdar Gümrükçü, estetik ve fonksiyonel burun cerrahisi operasyonlarıyla hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
0: Küpe FM reklam.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 11. Gelecek Rumeli'de başlar. Küp FM.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılında önemli bir başarıya imza attı. İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon aldı. Bilimsel, evrensel ve yenilikçi eğitim anlayışıyla kalite odaklı gelişimini kararlılıkla sürdüren İstanbul Rumeli Üniversitesi, yüksek öğretimde niteliği esas alan yaklaşımını bir kez daha ortaya koydu. İstanbul Rumeli Üniversitesi'nde kalite yolculuğu güçlenerek devam ediyor.
0: Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin Kırıkkale, Zonguldak ve Kocaeli ilini bildirdi. Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, bu yıl 665.si düzenlenecek olan Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali öncesinde saray içi alanı ve er meydanında yürütülen hazırlıkları yerinde inceledi. Başkan Gencan, organizasyonun eksiksiz bir şekilde gerçekleştirilmesi için hazırlıkların titizlikle sürdürüldüğünü belirtti. ABD Başkan Yardımcısı G.D. Vance, İran'la anlaşmaya varmaya çok yaklaştıklarını fakat bunun aylarca da sürebileceğini bildirdi. İngiltere ve Galler'de tehlikeli köpek ırklarına yönelik yeni bir düzenleme kapsamında 12 yaşından küçük çocukların bu hayvanlarla yalnız bırakılması yasa dışı hale getiriliyor. Yeni yasal düzenleme uyarınca çocukları tehlikeli köpeklere gözetimsiz bırakan kişilere para cezası uygulanması ve köpeklerine el konulması öngörülüyor.
2: Spor.
3: A Milli Futbol Takımının 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıklarını takip eden TFF Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu, millilerin gruptan çıkacağına inandığını belirtti. Real Madrid Teknik Direktör Alvaro Arbeloa ile yollarını ayırdığını duyurdu.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 46 lira 13 kuruş, 1 euro gram altın 6.425 liradan, çeyrek altın 10.573 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 27, İstanbul 28, Çanakkale 30, Kırklareli 31, Edirne 33 derece.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sundu.

Bugün 10 Haziran Çarşamba, yılın tam ortasına doğru ilerlerken haftanın bu üçüncü gününde yine dop dolu bir akışla karşınızdayız. Bugün gündemin öne çıkan müzik haberlerini ve tabii ki ruhumuzu dinlendiren melodilerle günün temposunu yakalayacağız. İşlerinize odaklanırken ya da trafikte zamanla yarışırken size eşlik etmek için yanınızdayız. Tüzün, Kaan Karamaya, Olca Ecet, Murat Güneş, Mert Çodur ve Sezen Aksu gibi isimlerle çalışan Türk pop müziğinin güçlü ve iddialı isimlerinden İrem Derici bizlere sesleniyor.

0: FM reklam. Reklam.
1: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla. Birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her anında daima yanında. HDI Sigorta.
3: NAR Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda NAR Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. NAR Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı Operatör Doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
5: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
1: Böylesi görülmedi. Şampiyon Bayi'den Şampiyon Solis 26'ya yakışır kampanya. Peşin fiyatına kredi kartınıza 4 ay taksitle. Batı Traktör. Solis Traktörleri İstanbul ve Trakya Ana Bayi. Oto Center Lüleburgaz.
6: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin kadın hastalıkları ve doğum bölümünde Operatör Doktor Ece Çavuş hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

0: Küpe FM reklam. Reklam.
1: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli. 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada, burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
2: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
3: Yeni bir su sahibi olmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik 600 bin liraya %0 faizli kredi fırsatıyla. Güç, teknoloji ve konforu bir arada sunan Tiggo 7 ve diğer modellerimizi incelemek için sizi ÇETAŞ Çeri Silivri şubemize bekliyoruz. Çeri.
2: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık. Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 66 35.
4: Dünya Göz Çorlu bilgilendiriyor. Tüm göz hastalıklarında erken teşhis, tedavide başarının ilk şartıdır. Yılda bir göz muayenesi yaptırmayı unutmayın. 444-4-469
0: Küpe FM Reklam.

Takvimler 10 Haziran'ı gösteriyor. Haftanın ortasına geldik bile. Belki işler yoğun, belki yapılacaklar listesi uzun ama unutmayın, bazen günün güzelleşmesi için küçük bir gülümseme yeter. Size kısa molalar vermeyi ihmal etmeyin. Şimdi enerjimizi biraz daha yükseltecek harika bir şarkı geliyor. 5 şarkılık yeni EP'si Son Seslenişimi müzikseverlerle buluşturan, geçtiğimiz aylarda yayınladığı teklileriyle dikkatleri üzerine çeken, kariyerindeki yeni dönemi son derece kişisel ve duygu yüklü bir projeyle taçlandıran başarılı müzisyen Ege Cansal şimdi Küpe FM'de.

Lezzet, müzik ve eğlence Leader Club'ta buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini açık havada çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Leader Club'ta canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.

Haziran ayının ilk günlerini geride bırakırken yazın sıcaklığını iyiden iyiye hissetmeye başladık. Açık havada geçirilen akşamlar, deniz hayalleri ve yaklaşan tatil planları derken güzel günler bizi bekliyor. Şu an bulunduğunuz yerde gökyüzüne bakın ve günün tadını çıkarmayı unutmayın. Geçtiğimiz ay yayımladığı ve büyük ilgi gören yeni albümü H sonrası ilk konserini İstanbul Park Orman'da veren dünyanın farklı ülkelerinden gelen ekiplerin bir arada olduğu özel gecenin kapanış performansını gerçekleştiren, yeni albüm dönemine özel hazırlanan koreografileriyle ilk kez seyirciyle buluşturan Labirent, Ara Beni ve Ne Oldu gibi parçalarının özel dans performanslarıyla sahneye taşıyan, sosyal medyada büyük ses getiren Her Şeyi Yak yorumunu da gecenin en dikkat çeken anlarından biri olarak hayranların beğenisine sunan Hadise radyolarınızda.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Bilim dünyasını sarsan deprem araştırması. Yeni bir çalışma, yoğun güneş aktivitesinin iyonosferde elektriksel değişimlere yol açarak zaten zayıflamış fay zonlarında kırılma süreçlerini dolaylı biçimde etkileyebileceğini öne sürdü. Araştırma, deprem tahmini iddiası taşımıyor. Ancak uzay havasıyla yer kabuğu arasındaki olası fiziksel etkileşme olduğunu iddia ediyor. Kyoto Üniversitesi'ndeki bilim insanları, iyonosferde meydana gelen bozulmaların dünyanın derin kabuğunda elektrostatik kuvvetler oluşturup oluşturmayacağını inceleyen kurumsal bir model geliştirdi. Belirli koşullar altında bu kuvvetlerin büyük depremlerin başlamasına katkıda bulunabileceği öne sürülüyor. Bu çerçevede iyonosferdeki yük değişimlerin fay hatlarına yakın kırık ve çatlak bölgelerdeki gerilme koşullarını dolaylı olarak etkileyebileceği öne sürülüyor. Araştırmacılar bu zamanlamanın neden-sonuç ilişkisini kanıtlamadığını ancak fayların zaten kırılmaya yakın olduğu durumlarda iyonosferik bozulmaların katkı sağlayıcı bir etken olabileceği fikriyle uyumlu olduğunu belirtiyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Turnalar Tekstil firmamızda çalıştırılmak üzere mekanik bakım, pet batch boya operatörü, kömürlü buhar kazanı ve ram operatörü olarak çalışacak personeller alınacaktır. Çerkezköy, Kapaklı, Saray ve Karaağaç bölgelerine servislerimiz bulunmakta olup başvuruların şahsen fabrikamıza yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0282 758 1731.
4: FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 12. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılında önemli bir başarıya imza attı. İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon aldı. Bilimsel, evrensel ve yenilikçi eğitim anlayışıyla kalite odaklı gelişimini kararlılıkla sürdüren İstanbul Rumeli Üniversitesi, yükseköğretimde niteliği esas alan yaklaşımını bir kez daha ortaya koydu. İstanbul Rumeli Üniversitesi'nde kalite yolculuğu güçlenerek devam ediyor.
0: Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. Hafta sonuna kadar güneşli ve ılıman havanın etkisinde olacak İstanbul'da hafta sonu gök gürültülü sağanak yağış beklentisi olduğu bildirildi. Poyraz ve yağışla birlikte sıcaklıkların hissedilir şekilde düşeceği kaydedildi. Yargının CHP'ye yönelik mutlak butlan kararının ardından yaşananlara ilişkin açıklama yapan CHP'li Muharrem İnce, acil tüzük kurultayı toplanması çağrısında bulundu. CHP, saray rejiminin kurduğu tuzağa düşmüştür diyen İnce, hiçbir CHP'linin partiden ayrılmaması gerektiğini de savundu. İnce ayrıca, "Nerede durduğumuzu soranlara cevabımdır, CHP'nin yanındayım" ifadesini kullandı. ABD Hürmüz'de düşen Apache helikopteri nedeniyle İran'ın bazı noktalarına saldırdı. İran'da cevap olarak bölgedeki bazı ABD üslerini vurdu. Tahran saldırı düzenlenirse yeniden karşılık verileceğini bildirdi. Kuzey İrlanda'da Sudanlı bir sığınmacının bir İrlandalıyı bıçaklamasına tepki gösterenlerin başlattığı göçmen karşıtı eylemlerde çok sayıda araç ve ev yakıldı.
2: Spor.
3: Suudi Arabistan ekiplerinden El İttifak, Beşiktaş'ın file bekçisi Ersin Destanoğlu'na resmi bir teklifte bulundu. Kulüp başkanı Serdal Adalı, Destanoğlu'nun takımda kalması durumunda sözleşmede her iki tarafı da memnun edecek düzenlemeler yapılabileceğini belirtti. Trabzonspor Kulübü, Muhammed Çam'ı satın alma opsiyonuyla Kızıl Yıldız'a kiraladığını açıkladı.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 46 lira 13 kuruş, 1 euro 53 lira 35 kuruş, gram altın 6.425 liradan, çeyrek altın 10.573 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 27, İstanbul 28, Çanakkale 30, Kırklareli 31, Edirne 33 derece.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sundu.

Saatlerimiz 12 geçti bile, takvimlerde günlerden çarşamba. Herkese tünaydın. Harika böyle kuşağına hoş geldiniz. Haftayı tam ortaladık. Mesainin yarısı bitti. Öğle yemekleri yendi ya da şu an o çok sevilen kahve molası veriliyor. İşte tam bu dakikalarda günün rehavetini üzerinizden atacak, ritmi biraz daha yukarı taşıyacak nefis şarkılarla mikrofondayız. Ofiste bilgisayar başında uykusu gelenler, trafikte direksiyon sallayanlar. Sesi biraz daha açın. Öğleden sonraki etap çok daha enerjik geçecek. Cuma iş çıkışı konserleri kapsamında sahne alan Başka Bahar, Aşktan Ne Haber ve Tutunamadım gibi hitlerinin yanı sıra Dert Bende, Derman Sende, Geçse de Gençlik Çağım ve Gönül gibi zamansız şarkıları seslendiren müzikseverlerle gece boyunca hep birazdan kendisinin eşlik ettiği Işın Karaca radyolarınızda şimdi.

0: FM reklam.
1: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.
2: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
1: İş kazalarında sinir ve tendon yaralanmalarında el sakatlanmaları, el yaralanmaları tedavisi için hastanemizde mikro el cerrahisi işlemleri yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
3: Villa Restoran seçkin lezzetlerine bir yenisini daha ekliyor. Özelle hazırlanan oğlak çevirme geleneksel sunumuyla sofralarınıza geliyor. Sınırlı sayıda hazırlanan bu özel deneyim için rezervasyonunuzu yaptırmayı unutmayın. 0532 650 96 96. Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
2: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Şeker hastalığı, tansiyon problemleri, kolesterol ve uyku apnesi. Fazla kiloların beraberinde getirdiği bu yüklerden kurtulmanız mümkün. Obezite cerrahisi sadece bir kilo verme yöntemi değil, kronik hastalıklarla mücadelede en güçlü yardımcınızdır. Ön görüşme ve detaylı bilgi için 0530 993 3312 irmethospital.com.
4: Başak Ticaret Arçelik'ten inanılmaz fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına 802 KMX kurutma makinesinde %50 indirim fırsatı. Başak Ticaret Arçelik eski devlet hastanesi yanı Saral 107.6 ve şimdi Lüleburgaz'da.
2: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin medikal onkoloji bölümünde Profesör Doktor Suna Çokmert hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
2: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği Siset. Siset'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 siset.com.tr.
3: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Ortodonti uzmanı diş hekimi Doktor Fatma Betül Yücel hastanemizde hasta kabulüne başladı.

0: açılmıştır. Bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
1: Küpe FM Reklam.

0: reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Herkese güzel bir çarşamba öğleden sonrasından merhaba. Günün en sakin zamanın sanki biraz daha ağır aktığı o özel saatlerdeyiz. Şöyle arkaya yaslanıp taze bir kahve yudumlamanın, derin bir nefes almanın tam vakti. Bugün 10 Haziran çarşamba. Haziran'ın o güzel güneşi camınızdan içeri sızarken biz de en sıcak, en samimi melodilerle odanıza, arabanıza, kulaklarınıza misafir oluyoruz. Önümüzdeki dakikalar boyunca ruhunuzu dinlendirecek. Koşturmacının ortasında size küçük bir huzur adası olacak şarkılar seçtik. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Manisa Kültür Yolu Festivali'nin 7. gününde sahne alan konser boyunca Çalkala Kulüp ve Yerinde Dur başta olmak üzere sevilen şarkılarını seslendiren, gecenin en dikkat çeken anlarından biri ise Yerinde Dur şarkısını söylediği sırada sahneden inerek dinleyicilerin arasına karışması olan, festival alanında büyük ilgiyle karşılanan, izleyicilerle el ele şarkısını seslendirirken ortaya renkli görüntüler de çıkaran Demet Akalın radyolarınızda.

0: FM reklam. Reklam.
1: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.
2: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 8697.
3: Esra Çocuk Koleji Anaokulu Sunflower'da açıldı. Ayrıcalıklı ve güvenli dünyanın kapıları tüm çocuklarınız için aralanıyor. Sporla gelişen, sanatla kendini ifade eden, eğlenerek öğrenen çocuklar, İngilizce eğitim desteğiyle geleceğe güçlü adımlar atan bireyler, Esra Çocuk Koleji Anaokulu'nda bir araya geliyor. Mevcut dönem yaz okulu ve Eylül dönemi kayıtlarımız başladı. Üstelik erken kayıt avantajlarıyla siz de çocuğunuz için güvenli, kaliteli ve ayrıcalıklı bir eğitim ortamı arıyorsanız Sunflower'daki Esra Çocuk Koleji Anaokulu ile tanışın. 0533 567 5006.
4: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
5: Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
6: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
7: Çetinler Arçelik milli takımımızın yanında futbol bayramına tam kadro hazır. Çetinler mağazalarından seçili televizyon alımlarına özel Türk kahve makinesi veya 13.000 TL değerinde espresso makinesi hemen teslim hediye. Haydi milli takım, kalbimiz sizlerle. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
8: Dünya Göz Çorlu bilgilendiriyor. Tüm göz hastalıklarında erken teşhis, tedavide başarının ilk şartıdır. Yılda bir göz muayenesi yaptırmayı unutmayın. 444 4 469.
0: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Silivri'de market alışverişinin en taze adresi Biçen Market. 34 yıllık deneyim ve tecrübesiyle İstanbul'un birçok noktasında hizmet veren Biçen, evlerinize tazelik, güven ve kalite taşımaya devam ediyor. Biçen'de aradığınız her şey bir arada. Üstelik tüm yemek kartları geçerli. Hem de indirim ve kampanyalarda sıfır komisyon avantajıyla. Biçen Market, her zaman taze. Silivri Yeni Mahallede.
0: Bir reklam.
2: Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'ta buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini açık havada çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'ta canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.

0: Reklam.
1: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.
2: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Nefes almakta zorlanıyor musunuz? KOAH ve diğer akciğer hastalıklarının tedavisinde kullanılan balon bronkoskopi yöntemi solunum yollarını genişleterek daha rahat nefes almanıza yardımcı olur. Minimal girişimsel bu yöntem hastanemizde başarıyla uygulanmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 4444 irmethospital.com.
3: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde 0282 502 5053.
4: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Serkan Süleyman Aslan hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 7373. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.

Ve böylece bir programın daha sonuna geldik bile. Benden bugünlük de bu kadar. Perşembe sabahıysa saatler tam 10'u işaret ettiğinde yine müzikal takınız. Küpe FM frekanslarında buluşalım. Yeni albümünün ilk şarkısı olan Bana Bir Gülümseme ısmarlayı 12 Haziran'da tüm dijital platformlarda yayımlayacak. Albümünü ise Haziran'ın son haftasında yayına alacak. Funda Arar'la hepinize mutlu, huzur dolu bir gün diliyorum. Şimdilik hoşça kalın.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 13. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Küp FM.
2: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılında önemli bir başarıya imza attı. İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon aldı. Bilimsel, evrensel ve yenilikçi eğitim anlayışıyla kalite odaklı gelişimini kararlılıkla sürdüren İstanbul Rumeli Üniversitesi, yükseköğretimde niteliği esas alan yaklaşımını bir kez daha ortaya koydu. İstanbul Rumeli Üniversitesi'nde kalite yolculuğu güçlenerek devam ediyor.
0: Rumeli'den haberler.
3: Küpe FM Haber.
4: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin Kırıkkale, Zonguldak ve Kocaeli il teşkilatlarının feshedildiğini bildirdi. Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, bu yıl 665.si düzenlenecek olan Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali öncesinde saray içi alanı ve er meydanında yürütülen hazırlıkları yerinde inceledi. Başkan Gencan, organizasyonun eksiksiz bir şekilde gerçekleştirilmesi için hazırlıkların titizlikle sürdürüldüğünü belirtti. ABD Başkan Yardımcısı G.D. Vance, İran'la anlaşmaya varmaya çok yaklaştıklarını fakat bunun aylarca da sürebileceğini bildirdi. İngiltere ve Galler'de tehlikeli köpek ırklarına yönelik yeni bir düzenleme kapsamında 12 yaşından küçük çocukların bu hayvanlarla yalnız bırakılması yasa dışı hale getiriliyor. Yeni yasal düzenleme uyarınca çocukları tehlikeli köpeklere gözetimsiz bırakan kişilere para cezası uygulanması ve köpeklerine el konulması öngörülüyor.
3: Spor.
4: A Milli Futbol Takımının 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıklarını takip eden TFF Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu, millilerin gruptan çıkacağına inandığını belirtti. Real Madrid Teknik Direktör Alvaro Arbeloa ile yollarını ayırdığını duyurdu.
3: Finans.
4: Serbest piyasada bir Amerikan doları 46 lira 13 kuruş, 1 euro 53 lira 35 kuruş, gram altın 6.425 liradan, çeyrek altın 10.573 liradan alıcı buluyordu.
5: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
4: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 27, İstanbul 28, Çanakkale 30, Kırklareli 31, Edirne 33 derece.
5: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sundu.

0: Los estampillas están bien.
1: Close the bar.
2: Gündüz yolculuğu başlıyor.
3: For you, in fact, coming up next up.

Yepyeni albümünün öne çıkan şarkılarından Onur İmzalı Sonum Öyküne ile İrem Derici bugünkü gündüz yolculuğumuzun açılışını yapmış oldu efendim. Hepiniz hoş geldiniz. Küpe FM'de şimdi Oğuzhan Koç zamanı, Çağrı Telkıvran da kendisine eşlik edecek. Şarkıları bitmedi senelerce, şimdi sizlerle.

0: Süper FM reklam.
1: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365.

0: Su ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 66 35. Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605
1: Küpe FM reklam.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Bir reklam. Küpe FM. Gündüz yolculuğu devam ediyor.

Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Cuma günü okulların tatil edildiğini açıklamış. Değerli dinleyiciler, böyle bir haberimiz var. Bugün öne çıkan haberlerden bir tanesi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin eğitim öğretimin devam ettiği Cuma günü öğretmen ve öğrencilerin idari izinli sayılacağını açıklamış. LGS hazırlıkları yapılabilmesi için okullarda böyle bir karar alınmış arkadaşlar. Sınavın A milli futbol takımının 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki maçı nedeniyle 13 Haziran Cumartesi gününe alındığının belirtilmesi üzerine Tekin. Bizler de çocuklarımız da veliler de milli takımımızla beraber o heyecanı yaşamak istiyorlardı. Biz sınav takvimini ilan ettiğimizde Türkiye'nin Dünya Kupası'na katılıp katılmayacağını maç programını bilmiyorduk. Böyle bir tevafuk oldu demiş. Biz de çocuklarımız aileleriyle beraber gönül rahatlığıyla o heyecanı yaşasınlar diye bir gün önce aldık sınavı demiş kendisi. Gündüz yolculuğumuza devam ediyoruz. Koray Avcı ve Ümit Sığ'ın ortak çalışması Hicran az önce bizlereydi. Ve şimdi Soner Sarıkabadayı ile devam ediyoruz.

0: FM reklam. Reklam.
1: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.
2: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
3: Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
4: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği Siset. Siset'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 Siset.com.tr.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır, size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
2: Çeriniz yazı hazırlansın, sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz yaz kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 12 94. Çeri.
0: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
3: Dünya Göz Çorlu bilgilendiriyor. Tüm göz hastalıklarında erken teşhis, tedavide başarının ilk şartıdır. Yılda bir göz muayenesi yaptırmayı unutmayın. 444 4 469.
4: Küpe FM reklam.
5: Küpe FM.
6: Gündüz yolculuğu devam ediyor.

özellikle de Ankara İstanbul arası sık sık seyahat edenlere olsun bu haberimiz. Yüksek hızlı tren seyahat süresi tamamlanan T26 tüneli ve Doğan Çay Ripajı iki projeleriyle 4 saat 7 dakikadan 3 saat 37 dakikaya inecekmiş değerli dinleyiciler. İki proje birlikte 30 dakikalık bir kazanç sağlıyormuş. Ulaşımla ilgili bugün dikkatimizi çeken haberlerden bir tanesiydi gündüz yolculuğumuzda. Sizlerle paylaşmış olduk ve yayınımıza devam ediyoruz. Küpe FM'de şimdi Ankara Ekos zamanı ve şarkısı gel.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Bilim dünyasını sarsan deprem araştırması. Yeni bir çalışma, yoğun güneş aktivitesinin iyonosferde elektriksel değişimlere yol açarak zaten zayıflamış fay zonlarında kırılma süreçlerini dolaylı biçimde etkileyebileceğini öne sürdü. Araştırma, deprem tahmini iddiası taşımıyor. Ancak uzay havasıyla yer kabuğu arasındaki olası fiziksel etkileşme olduğunu iddia ediyor. Kyoto Üniversitesi'ndeki bilim insanları, iyonosferde meydana gelen bozulmaların dünyanın derin kabuğunda elektrostatik kuvvetler oluşturup oluşturmayacağını inceleyen kurumsal bir model geliştirdi. Belirli koşullar altında bu kuvvetlerin büyük depremlerin başlamasına katkıda bulunabileceği öne sürülüyor. Bu çerçevede iyonosferdeki yük değişimlerin fay hatlarına yakın kırık ve çatlak bölgelerdeki gerilme koşullarını dolaylı olarak etkileyebileceği öne sürülüyor. Araştırmacılar bu zamanlamanın neden-sonuç ilişkisini kanıtlamadığını ancak fayların zaten kırılmaya yakın olduğu durumlarda iyonosferik bozulmaların katkı sağlayıcı bir etken olabileceği fikriyle uyumlu olduğunu belirtiyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Turnalar Tekstil firmamızda çalıştırılmak üzere mekanik bakım, pet batch boya operatörü, kömürlü buhar kazanı ve ram operatörü olarak çalışacak personeller alınacaktır. Çerkezköy, Kapaklı, Saray ve Karaağaç bölgelerine servislerimiz bulunmakta olup başvuruların şahsen fabrikamıza yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0282 758 17 31.
4: FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.

Yapay zeka adına bugün büyük bir gün arkadaşlar. Çünkü Anthropic firması yepyeni çok iddialı modeli, dünyanın en büyük dil modeli olduğu iddia edilen Fable 5'i kullanıcılarıyla paylaştı. Aylar öncesinde aslında Mythos diye bir model yaptıkları ama çok güçlü bir model olduğu için insanlarla paylaşmanın sakıncalı olduğunu düşündüklerinden paylaşmadıklarını söylemişlerdi. Yani hackerlık faaliyetleriyle ilgili olarak o model kötü niyetli bir şekilde kullanılabilir demişlerdi. Ve o modeli budayarak, güvenlik önlemleri ekleyerek Fable 5 ismiyle insanlarla paylaştılar. Yine çok güçlü bir model. Bugün sosyal medyada bu konuyla ilgili birçok haber ve paylaşım görüyoruz. İnsanların bu modelle ortaya çıkardıkları bir takım çalışmaları, oyunları, web sitelerini, grafik çalışmaları vesaire bunları görüyoruz ve oldukça çılgın, böyle inanılmaz çalışmalar, inanılmaz hızlı bir şekilde ortaya çıkarılmış, büyüleyici çalışmalar ortaya koyuyor herkes. Böyle bir gelişme kaydedildi bugün ama birazcık pahalı bulunuyor. Fable 5 isimli bu model oldukça fazla token harcıyormuş yaptığı işlemler karşılığında. Şimdilik böyle bir durum var. Bakalım ilerleyen zamanlarda değişecek mi? Token harcayış şekli en azından. Saatini noktalıyoruz Ahmet Hatipoğlu ile beraber.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 14. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılında önemli bir başarıya imza attı. İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon aldı. Bilimsel, evrensel ve yenilikçi eğitim anlayışıyla kalite odaklı gelişimini kararlılıkla sürdüren İstanbul Rumeli Üniversitesi, yükseköğretimde niteliği esas alan yaklaşımını bir kez daha ortaya koydu. İstanbul Rumeli Üniversitesi'nde kalite yolculuğu güçlenerek devam ediyor.
0: Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. Mutlak butlan kararı ve CHP'de dün yaşanan grup toplantısı tartışmalarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan şikayet eden de dava açan da CHP'li, biz bu girdabın içine girmeyeceğiz açıklaması geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Ankara-İstanbul yüksek hızlı tren hattındaki seyahat süresinin 4 saat 7 dakikadan 3 saat 37 dakikaya düşeceğini açıkladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Cuma günü okulların tatil edildiğini açıkladı. İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin düşen helikopterini gerekçe göstererek ülkenin güneyindeki bazı bölgelere düzenlediği saldırıların uluslararası hukukun açık ihlali olduğunu belirtti.

0: Spor.
1: Fenerbahçe Real Madrid'in faslı futbolcusu Brahim Diaz'ı gündemine aldı. Futbol komitesi kısa süre içerisinde oyuncu tarafıyla görüşme gerçekleştirecek. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, Bissouma ile yolların ayrıldığını açıkladı.
0: Finans.
1: Serbest piyasada 1 Amerikan doları 46 lira 13 kuruş, 1 euro 53 lira 35 kuruş, gram altın 6425 liradan, çeyrek altın 10573 liradan alıcı buluyordu.
2: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
1: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 27, İstanbul 28, Çanakkale 30, Kırklareli 31, Edirne 33 derece.
2: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sundu.

konu olabilecek bir olay yaşanmış değerli dinleyiciler. Kanada'da bir Air Canada pilotunun 17 yıl boyunca gerekli ATPL lisansı olmadan 900'den fazla uçuş yaptığı ortaya çıkmış. Düşünsenize, bir uçuştasınız ve uçağınızın pilotunun lisansı yok. Bütün sektörü kandırmış. İnanılır gibi değil yani. Boeing 767, 777 ve 787'lerde kaptan pilotu olarak yaklaşık 3 milyon Kanada doları kazanmış kendisi. 2025'te rutin evrak kontrolünde yakalanmış. Emekli olduktan sonra gözaltına alınmış. Emekli olması beklenmiş mi? Nasıl acayip bir şey. Rutin evrak kontrolü ilk kez mi yapılmış bunca yıldır? İnanılmaz gerçekten. 7 suçlamayla yargılanacak. Mahkeme 29 Haziran'da gerçekleştirecekmiş efendim. Bir gün bu olayı filme çekerlerse hiç şaşırmam. Tam böyle filmi yapılabilecek ilginçlikte inanılmaz bir olay. Gündüz yolculuğumuza devam ediyoruz. Emre Altuğ'dan bir yaz şarkısı dinleyeceğiz. Her yaz şimdi Küba FM'de sizlerle.

0: Reklam.
1: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla. Birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her anında daima yanında.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
2: Esra Çocuk Koleji Anaokulu Sunflower'da açıldı. Ayrıcalıklı ve güvenli dünyanın kapıları tüm çocuklarınız için aralanıyor. Sporla gelişen, sanatla kendini ifade eden, eğlenerek öğrenen çocuklar, İngilizce eğitim desteğiyle geleceğe güçlü adımlar atan bireyler Esra Çocuk Koleji Anaokulu'nda bir araya geliyor. Mevcut dönem yaz okulu ve Eylül dönemi kayıtlarımız başladı. Üstelik erken kayıt avantajlarıyla siz de çocuğunuz için güvenli, kaliteli ve ayrıcalıklı bir eğitim ortamı arıyorsanız Sunflower'daki Esra Çocuk Koleji Anaokulu ile tanışın. 0533 567 5006.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.

0: nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 66 35.
1: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin medikal onkoloji bölümünde Profesör Doktor Suna Çokmert hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
2: Küpe FM reklam.
3: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 14 14 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552 514 14 14.
4: Küpe FM.
5: La música pia.
1: Gündüz yolculuğu devam ediyor.
6: For you, in fact, coming up next up.

0: reklam.
1: Silivri'de market alışverişinin en taze adresi Biçen Market. 34 yıllık deneyim ve tecrübesiyle İstanbul'un birçok noktasında hizmet veren Biçen, evlerinize tazelik, güven ve kalite taşımaya devam ediyor. Biçen'de aradığınız her şey bir arada. Üstelik tüm yemek kartları geçerli. Hem de indirim ve kampanyalarda sıfır komisyon avantajıyla. Biçen Market, her zaman taze. Silivri Yeni Mahalle'de.
0: Bir reklam. Gündüz yolculuğu devam ediyor.

Dünya Kupası 4 yılda bir yapılan bir organizasyon arkadaşlar, biliyorsunuz. Bilmiyorum siz de benimle aynı şeyi hissediyor musunuz ama eskiden bu 4 seneler daha uzun geçiyordu. Mesela bir Dünya Kupası olduğu zaman bundan sonra oho ta 4 sene sonra gibi geliyordu ve gerçekten de çok zor geçiyordu. Zor geçiyordu derken çok yavaş geçiyordu. Çok fazla zaman geçmiş oluyordu 4 yıl geçince. Ama şimdi hangi ara tekrar Dünya Kupası'na geldik diye hissediyorum ben. Daha sanki geçen yıl gibi, mesela işte Messi kupa kaldırmıştı ya, Arjantin şampiyon olmuştu falan. Çok yakın tarihte gerçekleşmiş bir şey gibi algılıyorum ben. Bilmiyorum sizde durumlar nasıl? 2026 FIFA Dünya Kupası yarın başlıyor arkadaşlar ama Meksiko City'de hava biraz gergin. Protesto cephesi, öğretmenler, kayıp yakınları, emekliler ve çiftçilerden oluşan gruplar şehir merkezinde çadır kurmuşlar. Ana caddeleri kapatmışlar. Çözüm yoksa top da yuvarlanmaz sloganıyla FIFA'nın Zocalo'daki FanFest alanıyla çakışan bölgelerde polisle gerilim yaşanmış. Açılış maçında da devam edebilirmiş. Yetkililer stadyuma erken gitme uyarısı yapmışlar. Tarihte ilk kez 48 takımlı Amerika-Meksika-Kanada ortaklığında düzenlenecek bu turnuva. 16 statta 104 maç oynanacak ve final 19 Temmuz'da New York, New Jersey'de gerçekleştirilecekmiş efendim. İlk iki günün maçlarından da bahsedelim. 11 Haziran Perşembe günü, yani yarın gece saat 22'de Türkiye saatiyle Meksika ve Güney Afrika karşılaşacak. 12 Haziran Cuma ise Güney Kore Çekya maçı 05'te Türkiye saatiyle. Ve Kanada Bosna Hersek maçı Türkiye saatiyle 22'de gerçekleşecekmiş. Meraklısına duyurulur.

0: FM reklam.
1: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Man Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.
2: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
3: Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
4: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
1: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada, burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
5: Evlenenler, evini yenileyenlere müjde. Başak Ticaret Bellona'da anında %10 indirim ve buna ek %30'a varan indirimler sizleri bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Bellona Silivri'de eski stat yolu üzerinde ve eski devlet hastanesi altında.
6: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 5053.
0: Küpe FM reklam.
7: Küpe FM.
8: Gündüz yolculuğu devam ediyor.

bilmiyorum. Bu aralar bilmiyorum sizin de dikkatinizi çekti mi? Birçok mekanda arkadaşlar işte giyim mağazaları, kafeler, restoranlar vesaire birçok yerde böyle iç mekan müziği olarak yapay zeka ile yapılmış şarkılar çalınıyor. Yani kendileri Suno'dan üyelik almışlar. Böyle istedikleri şarkıları istedikleri gibi değiştirmişler. Kendi reklamlarını yaptırmışlar falan. İşte böyle popüler olanlardan da araya koymuşlar. Ve o default bayan ses var ya az önce dinlediğiniz şarkıdaki ses. Bu şarkıdaki yani Mebru. Bu ses yani bir de bir erkek ses var. Varsayılan erkek ses o yapay zeka şarkı üretimi sesinde. Hep o iki ses, o bayan ses, o erkek ses hep onların sesiyle üretilmiş, değiştirilmiş şarkılar vesaire. Bütün mekanları böyle işgal etmiş durumda. Öyle bir şey dikkatimi çekiyor bilmiyorum. Sizin de dikkatinizi çektim. Yapay zeka demişken bir de yapay zekanın tıp alanıyla ilgili bir gelişmesinden bahsedeceğim size. Cambridge ekibi yapay zekanın binlerce koronavirüs verisini tarayarak virüsler arasında değişmeyen ortak bölgeleri tespit etmesiyle tasarladığı bir aşıyı ilk kez insanlarda test etmiş. Hedef mevcut ve gelecekteki koronavirüslere karşı tek seferlik evrensel bir koruma. İlk sonuçlar güvenli ve umut vericiymiş. mRNA yerine DNA tabanlı, iğnesiz uygulanabiliyormuş. Henüz erken aşamadaymış, bağışıklık yanıtı sınırlıymış. Koruma süresi ise henüz belirsizmiş ama umut vaat ediyormuş. Umarız sonuçlar güzel olur ve insanlığa faydası olur diyelim. Ve şarkımıza devam edelim. Ege Cansal ve şarkısı Ben Adımı Unuttum.

0: Reklam.
1: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.
2: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Prostat büyümesi yaşam kalitenizi düşürmesin. HOLEP yöntemiyle hızlı, etkili ve güvenli bir tedavi imkanı sunuyoruz. Düşük kanama riski, kısa hastane yatışı ve hızlı iyileşme süreci sayesinde bu modern ve teknolojik yöntemle kısa sürede sağlığınıza kavuşabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 4444 irmethospital.com.
3: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
4: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
1: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
4: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli yeni MR cihazımızla hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 7373. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
0: Küpe FM reklam.

Bugünkü son şarkılarımızdan birisiydi. Güneş suçlarından biri ve Blok 3 ile kapatacağız yayınımızı. Efendim Kayıp Kalp bizlerle olacak. Son çıkarmış olduğu Kayıp Persona isimli albümde yer alan bir şarkı. Çıkış çalışması Kayıp Kalp dijital platformlarda da fırtınalar estiren bir şarkı bugünlerde. Son şarkımız. Sonrası haber merkezimizdeyiz. Onun da sonrasında Dilek'le Müzik Keyfi sizlerle olacak. Şimdilik hoşçakalın.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 15. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılında önemli bir başarıya imza attı. İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon aldı. Bilimsel, evrensel ve yenilikçi eğitim anlayışıyla kalite odaklı gelişimini kararlılıkla sürdüren İstanbul Rumeli Üniversitesi, yükseköğretimde niteliği esas alan yaklaşımını bir kez daha ortaya koydu. İstanbul Rumeli Üniversitesi'nde kalite yolculuğu güçlenerek devam ediyor.
0: Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. Hafta sonuna kadar güneşli ve ılıman havanın etkisinde olacak İstanbul'da hafta sonu gök gürültülü sağanak yağış beklentisi olduğu bildirildi. Poyraz ve yağışla birlikte sıcaklıkların hissedilir şekilde düşeceği kaydedildi. Yargının CHP'ye yönelik mutlak butlan kararının ardından yaşananlara ilişkin açıklama yapan CHP'li Muharrem İnce, acil tüzük kurultayı toplanması çağrısında bulundu. CHP, saray rejiminin kurduğu tuzağa düşmüştür diyen İnce, hiçbir CHP'linin partiden ayrılmaması gerektiğini de savundu. İnce ayrıca, nerede durduğumuzu soranlara cevabımdır, CHP'nin yanındayım ifadesini kullandı. ABD Hürmüz'de düşen Apache helikopteri nedeniyle İran'ın bazı noktalarına saldırdı. İran'da cevap olarak bölgedeki bazı ABD üslerini vurdu. Tahran saldırı düzenlenirse yeniden karşılık verileceğini bildirdi. Kuzey İrlanda'da Sudanlı bir sığınmacının bir İrlandalıyı bıçaklamasına tepki gösterenlerin başlattığı göçmen karşıtı eylemlerde çok sayıda araç ve ev yakıldı.
2: Spor.
3: Suudi Arabistan ekiplerinden El İttifak, Beşiktaş'ın file bekçisi Ersin Destanoğlu'na resmi bir teklifte bulundu. Kulüp başkanı Serdal Adalı, Destanoğlu'nun takımda kalması durumunda sözleşmede her iki tarafı da memnun edecek düzenlemeler yapılabileceğini belirtti. Trabzonspor Kulübü, Muhammed Çam'ı satın alma opsiyonuyla Kızılyıldız'a kiraladığını açıkladı.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 46 lira 13 kuruş, 1 euro 53 lira 35 kuruş, gram altın 6425 liradan, çeyrek altın 10573 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 27, İstanbul 28, Çanakkale 30, Kırklareli 31, Edirne 33 derece.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogo Tur olsun. Zogo Tur hava durumunu sundu.

Küpe FM'den iyi günler diliyorum. 10 Haziran Çarşamba gününde birlikteyiz. Her şarkısında kendi çağının ruhunu yakalamayı başaran Ece Mumay'ın en yeni teklisi Favela ile başlıyoruz. Şarkı ayakta kalmayı bilen, yaralarını saklamadan yürüyen ve kendi yolunu çizen kadınların sesine dönüşüyor.

0: Reklam. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.
1: Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
0: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşinizi şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, BES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 1159.
2: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 8697.
3: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 siset.com.tr.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen

Kümisay'ın sanat hayatındaki 33. yılını özel bir albüm projesiyle kutlamaya devam ediyor. Kümisay'ın hafızalara kazınan eserlerini farklı sanatçılarla yeniden yorumladığı ve Ümit Sayın albümünün yeni sürprizi 90'lı yılların unutulmaz şarkılarından Hicran oldu. Hicran bu kez Kore Avcı'nın güçlü yorumu eşliğinde yeniden dinleyicilerle

0: reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

müzik piyasasına sözleri kendisine ait olan Eyvallah isimli şarkısıyla hızlı bir giriş yapan Elif Karlı'yla devam ediyoruz.

0: Küpe FM reklam.
1: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.
2: Hesaplı alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesaplı alışverişin tek adresi.
3: Tekros, hesaplı alışverişin tek adresi.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı Operatör Doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53.
2: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Endoskopik disk cerrahisi bel ve boyun fıtıklarında yaklaşık 5 milimetrelik minimal bir kesiyle sinir dokusu üzerindeki baskının azaltılmasını sağlayan modern bir cerrahi yöntemdir. Minimal doku hasarı sayesinde daha az ağrı, daha hızlı iyileşme ve aynı gün taburculuk imkanı sunulabilir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
3: Küpe FM reklam.

Flora Duran gerçek bir hikaye üzerine yazılan Destina isimli şarkısının lansman konserini gerçekleştirdi. Duran gecede yeni ve eski şarkılardan oluşan bir repertuarla izleyenlere müzik ziyafeti sundu.

0: çıktın zamansız bir seyre. Ahtım göğe, denizlere.
1: Bir reklam.
2: Ailenizle birlikte doğaya, iç içe, huzur dolu zaman geçirmek için Lider Club sizi bekliyor. Hafta içi her gün serpme kahvaltı, hafta sonu nefis açık büfe kahvaltı sofralarında Lider Club'ta buluşalım. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için Lider Club Çatalca Çakıl'da 0532 394 58 88.
1: Bir reklam.
3: Küpe FM. Dilek'le müzik keyfi devam ediyor.

Göksel uzun yıllara yayılan müzikal yolculuğunun en özel duraklarından biri olan 10. stüdyo albümünü geçtiğimiz günlerde yayınladı. Göksel'in kendi sözleriyle bilinçaltımın ve yaşadıklarımın bende bıraktığı izlerin şarkılara dökülmüş hali olarak tanımladığı Rüyaların İşi adlı albüm 12 şarkıdan oluşuyor. Bunlardan 11'i Göksel'in söz ve müziklerinden oluşurken Ay isimli şarkıda Göksel'le birlikte Mabel Matiz'in de imzası var.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Bilim dünyasını sarsan deprem araştırması. Yeni bir çalışma, yoğun güneş aktivitesinin iyonosferde elektriksel değişimlere yol açarak zaten zayıflamış fay zonlarında kırılma süreçlerini dolaylı biçimde etkileyebileceğini öne sürdü. Araştırma, deprem tahmini iddiası taşımıyor. Ancak uzay havasıyla yer kabuğu arasındaki olası fiziksel etkileşme olduğunu iddia ediyor. Kyoto Üniversitesi'ndeki bilim insanları, iyonosferde meydana gelen bozulmaların dünyanın derin kabuğunda elektrostatik kuvvetler oluşturup oluşturmayacağını inceleyen kurumsal bir model geliştirdi. Belirli koşullar altında bu kuvvetlerin büyük depremlerin başlamasına katkıda bulunabileceği öne sürülüyor. Bu çerçevede iyonosferdeki yük değişimlerin fay hatlarına yakın kırık ve çatlak bölgelerdeki gerilme koşullarını dolaylı olarak etkileyebileceği öne sürülüyor. Araştırmacılar bu zamanlamanın neden-sonuç ilişkisini kanıtlamadığını ancak fayların zaten kırılmaya yakın olduğu durumlarda iyonosferik bozulmaların katkı sağlayıcı bir etken olabileceği fikriyle uyumlu olduğunu belirtiyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Turnalar Tekstil firmamızda çalıştırılmak üzere mekanik bakım, pet batch boya operatörü, kömürlü buhar kazanı ve ram operatörü olarak çalışacak personeller alınacaktır. Çerkezköy, Kapaklı, Saray ve Karaağaç bölgelerine servislerimiz bulunmakta olup başvuruların şahsen fabrikamıza yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0282 758 1731.
4: FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.

2022 yılında çıkardığı Bir Tek Ben Anlarım şarkısıyla hafızalara kazınan ve sonrasında üst üste yayınladıkları hitlerle zirveye çıkan Küfün grubu, yaklaşık 2 yıllık aranın ardından sahnelere geri dönüyor. Grubun üyeleri Salmantin ve Bilge Kağan Etil geçtiğimiz sene Temmuz ayında yollarını ayırmıştı. İkili yeniden bir araya geldi ve yeni şarkı öncesinde sevenleriyle İstanbul'da verecekleri dev bir konserle buluşacaklarını duyurdu. Köfün 17 Haziran'da İstanbul Küçük Çiftlik Park'ta müzikseverlerle buluşacak.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 16. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Küpefem. Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılında önemli bir başarıya imza attı. İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon aldı. Bilimsel, evrensel ve yenilikçi eğitim anlayışıyla kalite odaklı gelişimini kararlılıkla sürdüren İstanbul Rumeli Üniversitesi, yükseköğretimde niteliği esas alan yaklaşımını bir kez daha ortaya koydu. İstanbul Rumeli Üniversitesi'nde kalite yolculuğu güçlenerek devam ediyor. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. Mutlak butlan kararı ve CHP'de dün yaşanan grup toplantısı tartışmalarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan şikayet eden de dava açan da CHP'li, biz bu girdabın içine girmeyeceğiz açıklaması geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Ankara-İstanbul yüksek hızlı tren hattındaki seyahat süresinin 4 saat 7 dakikadan 3 saat 37 dakikaya düşeceğini açıkladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Cuma günü okulların tatil edildiğini açıkladı. İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin düşen helikopterini gerekçe göstererek ülkenin güneyindeki bazı bölgelere düzenlediği saldırıların uluslararası hukukun açık ihlali olduğunu belirtti. Fenerbahçe, Real Madrid'in faslı futbolcusu Brahim Diaz'ı gündemine aldı. Futbol komitesi kısa süre içerisinde oyuncu tarafıyla görüşme gerçekleştirecek. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, Bissouma ile yolların ayrıldığını açıkladı.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 46 lira 13 kuruş, 1 euro 53 lira 35 kuruş, gram altın 6.425 liradan, çeyrek altın 10.573 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 27, İstanbul 28, Çanakkale 30, Kırklareli 31, Edirne 33 derece.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sundu.

0: Reklam.
1: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.
2: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
3: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır, size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
1: Çetinler Arçelik milli takımımızın yanında futbol bayramına tam kadro hazır. Çetinler mağazalarından seçili televizyon alımlarına özel Türk kahve makinesi veya 13.000 TL değerinde espresso makinesi hemen teslim hediye. Haydi milli takım, kalbimiz sizlerle. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
4: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
5: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
4: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltı.

0: bölümünde Profesör Doktor Suna Çokmert hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
1: Küpe FM reklam.
2: Küpe FM. Dilek'le müzik keyfi devam ediyor.

Türk pop müziğinin söz yazarlığında iz bırakan isimleri Çiğdem Talu ve Zeynep Talu'nun zamansız eserleri Talu Şarkıları projesiyle yeni nesil yorumcularla yeniden hayat buluyor. Projenin dördüncü teklisi Fatma Turgut yorumuyla işte öyle bir şey oldu.

0: reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.
2: Küp FM.
3: Dilek'le müzik keyfi devam ediyor.

0: Reklam.
1: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli. Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın, yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 1159.
2: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
1: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
3: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 0005 Çerkezköy 0282 888 9605.
4: Villa Restoran seçkin lezzetlerine bir yenisini daha ekliyor. Özelle hazırlanan oğlak çevirme geleneksel sunumuyla sofralarınıza geliyor. Sınırlı sayıda hazırlanan bu özel deneyim için rezervasyonunuzu yaptırmayı unutmayın. 0532 650 96 96 Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
5: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin kadın hastalıkları ve doğum bölümünde operatör doktor Ece Çavuş hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'ta buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini açık havada çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'ta canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.

Melek Mosso, Yaşamak Dedikleri isimli yeni şarkısını yayınladı. Slow pop türündeki duygu yüklü şarkı, sanatçının haykırmak istediği cümlelerin en net halini sunuyor. Söz ve müziği başarılı genç müzisyen Serhat Kurban, aranjesi ise pek çok hit şarkının arkasındaki isim Esat Fidan tarafından yapıldı.

0: Reklam.
1: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.
2: Esra Çocuk Koleji Anaokulu Sunflower'da açıldı. Ayrıcalıklı ve güvenli dünyanın kapıları tüm çocuklarınız için aralanıyor. Sporla gelişen, sanatla kendini ifade eden, eğlenerek öğrenen çocuklar, İngilizce eğitim desteğiyle geleceğe güçlü adımlar atan bireyler Esra Çocuk Koleji Anaokulu'nda bir araya geliyor. Mevcut dönem yaz okulu ve Eylül dönemi kayıtlarımız başladı. Üstelik erken kayıt avantajlarıyla siz de çocuğunuz için güvenli, kaliteli ve ayrıcalıklı bir eğitim ortamı arıyorsanız Sunflower'daki Esra Çocuk Koleji Anaokulu ile tanışın. 0533 567 5006.
3: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
4: Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
5: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Moxo dikkat testi çocuğunuzun zamanlama ve odaklanma becerilerini değerlendirerek doğru teşhis ve erken tanıya yardımcı olur. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
6: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
7: Ortopedi ve travmatoloji kliniğimizde robotik cerrahi ile diz ve kalça protezi ameliyatı yapılmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 673-7373. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
8: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53.
0: Küpe FM reklam.
9: Küpe FM. Dilek'le müzik keyfi devam ediyor.

Ozan Bayraşan'ın yepyeni şarkısı Bırak Akışına ile veda ediyoruz. Şarkının sözlerinde Mert Çodur ve Umur Doman'ın katkısı var. Bırak Akışına bugünün mottosu olsun. Her şeyi akışına bırakalım. Yarın saat 15'te tekrar görüşelim. Hoşçakalın.

0: FM. İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 17. Gelecek Rumeli'de başlar. Küp FM.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılında önemli bir başarıya imza attı. İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon aldı. Bilimsel, evrensel ve yenilikçi eğitim anlayışıyla kalite odaklı gelişimini kararlılıkla sürdüren İstanbul Rumeli Üniversitesi, yükseköğretimde niteliği esas alan yaklaşımını bir kez daha ortaya koydu. İstanbul Rumeli Üniversitesi'nde kalite yolculuğu güçlenerek devam ediyor. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. Hafta sonuna kadar güneşli ve ılıman havanın etkisinde olacak İstanbul'da hafta sonu gök gürültülü sağanak yağış beklentisi olduğu bildirildi. Poyraz ve yağışla birlikte sıcaklıkların hissedilir şekilde düşeceği kaydedildi. Mutlak butlan kararı ve CHP'de dün yaşanan grup toplantısı tartışmalarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan şikayet eden de dava açan da CHP'li "biz bu girdabın içine girmeyeceğiz" açıklaması geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Ankara-İstanbul yüksek hızlı tren hattındaki seyahat süresinin 4 saat 7 dakikadan 3 saat 37 dakikaya düşeceğini açıkladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, cuma günü okulların tatil edildiğini açıkladı. Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, bu yıl 665.si düzenlenecek olan Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali öncesinde saray içi alanı ve er meydanında yürütülen hazırlıkları yerinde inceledi. Başkan Gencan, organizasyonun eksiksiz bir şekilde gerçekleştirilmesi için hazırlıkların titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.
2: Spor.
3: Suudi Arabistan ekiplerinden El İttifak, Beşiktaş'ın file bekçisi Ersin Destanoğlu'na resmi bir teklifte bulundu. Kulüp başkanı Serdal Adalı, Destanoğlu'nun takımda kalması durumunda sözleşmede her iki tarafı da memnun edecek düzenlemeler yapılabileceğini belirtti. Fenerbahçe, Real Madrid'in faslı futbolcusu Brahim Diaz'ı gündemine aldı. Futbol komitesi kısa süre içerisinde oyuncu tarafıyla görüşme gerçekleştirecek.
2: Finans.
3: Serbest piyasada 1 Amerikan doları 46 lira 13 kuruş, 1 euro 53 lira 35 kuruş, gram altın 6.425 liradan, çeyrek altın 10.573 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
4: Hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sundu.

Radyonuz Küpü FM'den 10 Haziran 2026 Çarşamba gününden herkese merhaba. Ben Mehmet Ali, sizlerleyim. Haftanın 3. eve dönüş keyfini yaşayacağımız bu saatler diliminde yeni saat itibarıyla sizlerleyiz sevgili dinleyiciler. Belki yoğun bir gün geçti. Evet, haftanın ikinci günü geride kalıyor artık. İkinci eve dönüş keyfi başlıyor ve yoğun bir gün geçirenlere şunun sözünü verebilirim ki tam 2 saat boyunca sizi kendinize getirecek ve gününüze neşe getirecek, günü sıfırlamanıza yardımcı olacak enfes bir playlist size karşınızdayım sevgili dinleyiciler. Hoş geldiniz diyerek başlamak isterim. Uzun bir aradan sonra müzik dünyasına dönen Ayşe Hatun Önal radyonuzda olacak. Uzun süredir beklenen dönüşünü işaret ederken yine sizler tarafından da dikkatle karşılanan bir çalışma oldu. Elektronik altyapı ve modern pop tınılarını bir araya getiren o şarkısı Su Damlası radyonuz Küpe FM'de.

0: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.
1: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.

0: çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Deli One Enerji Orzaks'tan.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Aracınıza yük bindirmeyin, işi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy, uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montaj

en iyiler bizlerle buluşmaya devam ederken geçen yaz bugünlerde hatırlıyorum böyle bir düet bizlerle buluşmuştu. Demet Özdemir'den dinlemiştik aslında ünlü oyuncunun dizisinden. Sonrasında da Sefo ve Afra bir araya geldi. Hadi bu şarkıyı söyleyelim dediler. Fena da olmadı. Aşiyan şimdi radyonuzda.

0: reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Sizler Trakya'nın en çok dinlenen radyosunda Küpe FM'desiniz ve Türk pop müziğinin en iyilerini sizlerle buluşturmaya devam ederken sırada bu defa sevgili Emre Altuğ bize eşlik eden sesin sahibi olacak. Son zamanlarda yorumladığı o güzel sesinden inci gibi Küpe FM'de.

0: FM reklam.
1: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.
2: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.

0: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Deli One Enerji. Orzaks'tan.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. 10 dakikada BT sanal anjiyoyla kalp sağlığınızı öğrenmek ister misiniz? 10 dakikalık hızlı çekim ve yüksek kaliteli görüntüleme ile kolay tanıyla düşük radyasyon dozu ve güvenli yöntem sayesinde 40 yaş sonrası kalp krizi riskinizi kolayca değerlendirebilirsiniz. Sağlığınızı ertelemeyin. Erken tanı hayat kurtarır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
3: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Ortodonti uzmanı diş hekimi Doktor Fatma Betül Yücel hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
4: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 11 32 siset.com.tr.
5: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
6: Başak Ticaret Arçelik'te süper klima fırsatı. Klima Ticaret Arçelik'te süper klima fırsatı. Klimalar 29.999 liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik AC 6030 havadar hediye. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik eski devlet hastanesi yanı Saral 107.6 ve şimdi Lüleburgaz'da.
7: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli yeni MR cihazımızla hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 7373. 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
8: Dünya Göz Çorlu bilgilendiriyor. Tüm göz hastalıklarında erken teşhis, tedavide başarının ilk şartıdır. Yılda bir göz muayenesi yaptırmayı unutmayın. 444-4-469
9: Küpe FM Reklam.

hayatın boyunca mutluluklar olur ve çocuklar olmaz. Seni çok daha iyi anlayan birisi, alkolle arası olmayan birisi. Veya istediğinde %100 seninle, seninle kendini unutan birisi. Benim seçeneğim daha erken verildi ve sabitlendim şeytanla.

hayatım boyunca sıcak bir yatak samimi bir sarılış bulursun. Hepsiyle boğuştum bir bir, acımadılar sırtımda bıçakları unuttum. Bir yerde durursun insansın, bir yerde durursun. Durmadım diplere kavuştum, dipleri seviyorum.

en iyilerle geçirdiğimiz çarşamba hafta ortasının tam da akşamı, güzel bir yaz akşamı bizi beklerken sırada Türk pop müziğinin sevilen yıldızlarından Ece Seçkin bize eşlik eden sesin sahibi oluyor şimdi. Yastık şarkısı, radyonuz Küpe FM'de. Mutlu akşamlar Türkiye.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Bilim dünyasını sarsan deprem araştırması. Yeni bir çalışma, yoğun güneş aktivitesinin iyonosferde elektriksel değişimlere yol açarak zaten zayıflamış fay zonlarında kırılma süreçlerini dolaylı biçimde etkileyebileceğini öne sürdü. Araştırma, deprem tahmini iddiası taşımıyor. Ancak uzay havasıyla yer kabuğu arasındaki olası fiziksel etkileşme olduğunu iddia ediyor. Kyoto Üniversitesi'ndeki bilim insanları, iyonosferde meydana gelen bozulmaların dünyanın derin kabuğunda elektrostatik kuvvetler oluşturup oluşturmayacağını inceleyen kurumsal bir model geliştirdi. Belirli koşullar altında bu kuvvetlerin büyük depremlerin başlamasına katkıda bulunabileceği öne sürülüyor. Bu çerçevede iyonosferdeki yük değişimlerin fay hatlarına yakın kırık ve çatlak bölgelerdeki gerilme koşullarını dolaylı olarak etkileyebileceği öne sürülüyor. Araştırmacılar bu zamanlamanın neden-sonuç ilişkisini kanıtlamadığını ancak fayların zaten kırılmaya yakın olduğu durumlarda iyonosferik bozulmaların katkı sağlayıcı bir etken olabileceği fikriyle uyumlu olduğunu belirtiyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Turnalar Tekstil firmamızda çalıştırılmak üzere mekanik bakım, pet batch boya operatörü, kömürlü buhar kazanı ve ram operatörü olarak çalışacak personeller alınacaktır. Çerkezköy, Kapaklı, Saray ve Karaağaç bölgelerine servislerimiz bulunmakta olup başvuruların şahsen fabrikamıza yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0282 758 17 31.
4: FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.

Herkese keyifli akşamlar diliyoruz. Küpe FM'de müziğin sevilen yıldızlarını radyolarınıza getirmeye devam ederken sevgili İrem Derici burada olacak. Dantel.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 18. Gelecek Rumeli'de başlar. Küp FM.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılında önemli bir başarıya imza attı. İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon aldı. Bilimsel, evrensel ve yenilikçi eğitim anlayışıyla kalite odaklı gelişimini kararlılıkla sürdüren İstanbul Rumeli Üniversitesi, yükseköğretimde niteliği esas alan yaklaşımını bir kez daha ortaya koydu. İstanbul Rumeli Üniversitesi'nde kalite yolculuğu güçlenerek devam ediyor. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. Hafta sonuna kadar güneşli ve ılıman havanın etkisinde olacak İstanbul'da hafta sonu gök gürültülü sağanak yağış beklentisi olduğu bildirildi. Poyraz ve yağışla birlikte sıcaklıkların hissedilir şekilde düşeceği kaydedildi. Mutlak butlan kararı ve CHP'de dün yaşanan grup toplantısı tartışmalarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan şikayet eden de dava açan da CHP'li "biz bu girdabın içine girmeyeceğiz" açıklaması geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Ankara-İstanbul yüksek hızlı tren hattındaki seyahat süresinin 4 saat 7 dakikadan 3 saat 37 dakikaya düşeceğini açıkladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, cuma günü okulların tatil edildiğini açıkladı. Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, bu yıl 665.si düzenlenecek olan Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali öncesinde saray içi alanı ve er meydanında yürütülen hazırlıkları yerinde inceledi. Başkan Gencan, organizasyonun eksiksiz bir şekilde gerçekleştirilmesi için hazırlıkların titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.
2: Spor.
3: Suudi Arabistan ekiplerinden El İttifak, Beşiktaş'ın file bekçisi Ersin Destanoğlu'na resmi bir teklifte bulundu. Kulüp başkanı Serdal Adalı, Destanoğlu'nun takımda kalması durumunda sözleşmede her iki tarafı da memnun edecek düzenlemeler yapılabileceğini belirtti. Fenerbahçe, Real Madrid'in faslı futbolcusu Brahim Diaz'ı gündemine aldı. Futbol komitesi kısa süre içerisinde oyuncu tarafıyla görüşme gerçekleştirecek.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 46 lira 13 kuruş, 1 euro 53 lira 35 kuruş, gram altın 6.425 liradan, çeyrek altın 10.573 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
4: Hava güzel, yeter ki yanınızda Zogo Tur olsun. Zogo Tur hava durumunu sundu.

0: FM reklam.
1: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.
2: Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.

0: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Deli One Enerji
1: Orzaks'tan. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
2: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da.

0: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53. Villa Restoran seçkin lezzetlerine bir yenisini daha ekliyor. Özenle hazırlanan oğlak çevirme geleneksel sunumuyla sofralarınıza geliyor. Sınırlı sayıda hazırlanan bu özel deneyim için rezervasyonunuzu yaptırmayı unutmayın. 0532 650 96 96. Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
1: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Silivri'de market alışverişinin en taze adresi Biçen Market. 34 yıllık deneyim ve tecrübesiyle İstanbul'un birçok noktasında hizmet veren Biçen, evlerinize tazelik, güven ve kalite taşımaya devam ediyor. Biçen'de aradığınız her şey bir arada. Üstelik tüm yemek kartları geçerli. Hem de indirim ve kampanyalarda sıfır komisyon avantajıyla. Biçen Market, her zaman taze. Silivri Yeni Mahallede.
0: Bir reklam.

Haftanın 3. iş günü geride kaldı ve haftanın 3. eve dönüş keyfini Türk pop müziğinin en iyileriyle geçirmeye devam ediyoruz bu güzel yaz akşamına ilerlerken. Türk pop müziğinin güçlü yorumcularından sevgili Göksel geçtiğimiz günlerde bizlerle buluşturduğu Rüyaların İşi adını verdiği bir albümle müzikseverlerle buluştu sonunda. Beklenen bir albüm oldu aynı zamanda. Yine sözü ve müziği de ona ait bir çalışmayla devam edeceğiz. Aslında aşkı olgun bir kabullenişle anlattım dediği bir çalışma bu. Mekanikleşen bu çağımızda, bugünümüzde yalınlığın gücünü de hissettiriyor sevgili dinleyiciler. Bakalım sizler onu alabilecek misiniz? Ne dersiniz? Yorumlarınızı da bekliyoruz. Küpe FM'de Göksel ve Peki Öyle Olsun.

0: FM Reklam.
1: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.
2: Anladım.

0: Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
1: Hey sen, güne hazır mısın? Soru bu değil.
2: 13 vitamin, 10 mineral, ginseng ve koenzim Q10 ile tek tablette multi enerji.
1: Asıl günün enerjisi sana hazır mı? Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Daily One Energy. Orzakstan.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her anında, daima yanında.
1: HDI Sigorta.
4: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşiniz şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, VES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 1159.
5: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
6: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile, dönüşümde lider.
7: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada, burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
8: Yeni bir su sahibi olmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik 600 bin liraya %0 faizli kredi fırsatıyla. Güç, teknoloji ve konforu bir arada sunan Tiggo 7 ve diğer modellerimizi incelemek için sizi ÇETAŞ Çeri Silivri şubenize bekliyoruz. Çeri.
9: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
10: Optimed Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Endoskopik disk cerrahisi bel ve boyun fıtıklarında yaklaşık 5 milimetrelik minimal bir kesiyle sinir dokusu üzerindeki baskının azaltılmasını sağlayan modern bir cerrahi yöntemdir. Minimal doku hasarı sayesinde daha az ağrı, daha hızlı iyileşme ve aynı gün taburculuk imkanı sunulabilir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimed Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
11: Çetinler Arçelik mağazalarından çifte serinlik, Arçelik klima alımlarında 7500 lira değerinde havadar hava soğutucusu hemen teslim hediye. Yaz sıcaklarından korkmayın. Ücretsiz keşif, hemen teslimat ve 10 yıl kompresör garantisiyle kredi kartına 9 taksit imkanı Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
12: Dünya Göz Çorlu bilgilendiriyor. Tüm göz hastalıklarında erken teşhis, tedavide başarının ilk şartıdır. Yılda bir göz muayenesi yaptırmayı unutmayın. 444-4-469.
13: Küpe FM Reklam.

0: reklam.
1: Ailenizle birlikte doğaya iç içe huzur dolu zaman geçirmek için Lider Club sizi bekliyor. Hafta içi her gün serpme kahvaltı, hafta sonu nefis açık büfe kahvaltı sofralarında Lider Club'ta buluşalım. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için Lider Club Çatalca Çakıl'da 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

Müziğin sevilen yıldızları ile ilerlerken müziğin ışıltılı isimlerinden birisini şimdi Çarşamba Eve Dönüş keyfine getireceğiz. Gülşen burada olacak. Peki neden ışıltılı bir seçim dedim? Çünkü Kıbrıs'taydı. Geçtiğimiz akşam sevenleriyle bir araya geldi. Işıltılı tarzıyla da elbette göz doldurdu. Beyaz bir elbise giydi sevgili Gülşen. Üzerinde parlak taşlarla süslenmiş bir elbiseydi. Konser performansları da tüm hızıyla devam edecek bu arada Gülşen'in bu yaz için diyelim. Ve onun Bangır Bangır adını verdiği albümüne bir dönelim diyorum sevgili dinleyiciler. Büyük Hatırım Var adını verdiği çıkış şarkılarından da birisiydi. Şimdi radyonuz Küpe FM'de olacak. Müziğin doğru adresindesiniz. Trakya'nın en çok dinlenen radyosundasınız. Burada bizimle kalın.

0: Reklam. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.
1: Esra Çocuk Koleji Anaokulu Sunflower'da açıldı. Ayrıcalıklı ve güvenli dünyanın kapıları tüm çocuklarınız için aralanıyor. Sporla gelişen, sanatla kendini ifade eden, eğlenerek öğrenen çocuklar, İngilizce eğitim desteğiyle geleceğe güçlü adımlar atan bireyler Esra Çocuk Koleji Anaokulu'nda bir araya geliyor. Mevcut dönem yaz okulu ve Eylül dönemi kayıtlarımız başladı. Üstelik erken kayıt avantajlarıyla siz de çocuğunuz için güvenli, kaliteli ve ayrıcalıklı bir eğitim ortamı arıyorsanız Sunflower'daki Esra Çocuk Koleji Anaokulu ile tanışın. 0533 567 5006. Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
2: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin kadın hastalıkları ve doğum bölümünde Operatör Doktor Ece Çavuş hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Üstün Japon teknolojisi Yanmar iş makinaları, mini ekskavatör, ekskavatör Beko Loder Batı'dan alınır. Batı Traktör, Yanmar iş makinaları Trakya Bayi, Otocenter Lüleburgaz.
3: Küpe FM Reklam.

Radyonuz Küpe FM'de artık noktalama zamanı geldi sevgili dinleyiciler. Dido Mido radyonuzdaki sesin sahibi olacak. Ben Mehmet Ali Ayanoğlu sizlerleydim. Harika bir yaz akşamı sizi bekliyor. Bizimle kalmaya devam edin efendim. Yarın saat 17'de tekrar buluşmak dileğiyle.

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 19.

Geldik haftanın ortasına. Haftanın ortasında en sevilen günlerden birinde çarşambadayız. Cuma yaklaştı. Çarşambanın geliş, ay pardon, cumanın geliş çarşambadan belli olur. Daha farklıydı esasında o söz ama sonuç itibariyle cuma yaklaşıyor mu yaklaşıyor. Önemli olan o söz değil. Ve işte efendim bu akşam da program.

0: Küpe FM reklam.
1: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.

0: çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Delivan Enerji
1: Orzaks'tan. Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 86 97.
2: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 66 35.
3: Başak Ticaret Arçelik'ten inanılmaz fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına 802 KMX kurutma makinesinde %50 indirim fırsatı. Başak Ticaret Arçelik eski devlet hastanesi yanı Saral 107.6 ve şimdi Lüleburgaz'da.
4: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
5: Küpe FM reklam.

kıymetini bilmek lazım. Hayatın en tatlı zamanları bence, şikayet etmemek lazım. Çünkü insan o günleri bile arayabiliyor. Haliyle yarın ne olacağımız belli değil. Ve işte APO yeraltı.

0: reklam.
1: Silivri'de market alışverişinin en taze adresi Biçen Market. 34 yıllık deneyim ve tecrübesiyle İstanbul'un birçok noktasında hizmet veren Biçen, evlerinize tazelik, güven ve kalite taşımaya devam ediyor. Biçen'de aradığınız her şey bir arada. Üstelik tüm yemek kartları geçerli. Hem de indirim ve kampanyalarda sıfır komisyon avantajıyla. Biçen Market, her zaman taze. Silivri Yeni Mahallede.
0: Bir reklam.
2: Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'ta buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini açık havada çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'ta canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.

başka diyecek İrem Derici. Meryem Uzerli ile Halit Ergenç biliyorsunuz Muhteşem Yüzyıl'da oynamışlardı. Kanuni Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan olarak 15 yıl sonra İmroz'da Bahar filminde bir araya gelmişler. Aradan 15 yıl geçti tabii, herkes birazcık değişti ama güzellikleri aynı, yakışıklılıkları aynı. Yaşına göre yine yaşının güzeli olarak devam ediyorlar. İnşallah bu filmde onların o zamanki reytingi kadar iyi olur. Ve işte İrem Derici bu defa başka.

0: FM reklam.
1: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.
2: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
3: Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı Operatör Doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
2: Dünya Göz Çorlu bilgilendiriyor. Tüm göz hastalıklarında erken teşhis, tedavide başarının ilk şartıdır. Yılda bir göz muayenesi yaptırmayı unutmayın. 444 4 469.
3: Küpe FM reklam.

Blok 3 ve kusura bakma var. Instagram'da 12 kişiyi takipten çıkmış bura. Blok 3. Birden gülmem geldi. Çünkü neden ünlü olunca böyle takipten çıktıklarınızın listesi bile yapılıyor. Ben de mesela bakıyorum 6 ay içerisinde hiç etkileşimim yok biriyle. Ve üstelik bakıyorum Instagram'da aktif ama hiçbir şeyi beğenmiyor. Var mı yok mu belli değil. Öyle olunca ben de ona bakmıyorum. Ben de çıkarıyorum. Peki Blok 3 kimleri çıkarmış? Benimki o kadar önemli değil sizin için. Ve işte Rain Man'i çıkardığınız Semih Cenk'i, Atakan Özyurt'u, Berk Kekli'yi, Dedip Liman'ı, O Gün Alibaşı, Oğuzhan Alpdoğan'ı, Burak Bulut'u, Can Bay'ı, Kurtuluş Kuşu, Hola Dayı'yı ve Eyüp Yıldız'ı çıkardığı söyleniyor takipten. Kusura bakmayın.

Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'ta buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini açık havada çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'ta canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.

Umur Doma ve Hande Ünsal dinleyelim. Gel dinleyelim. Güzel de bir haber var. Ayta Sözer'i geçen gün fotoğraf paylaştı. Herkes aynı dedi. Aynı olmayan tek şey var dedi. Aile arasında iki filmiyle ilgili konuştu. Vallahi yıllar sonra buluştuk diyor. 9 yıl aradan sonra. Sanki o evden hiç çıkmamışız. Orada kalmışız gibi. Demek ki güzel bir enerji var. Ki aynı şekilde kaldıklarına göre, aynı şekilde devam ettiklerine göre biz de heyecanla bekliyoruz. Çünkü komedi filmi gerçekten de ülkemizde çok ama çok zor oluyor. Bu işi en iyi yapanlardan biri de Gülse Birsel. Ve işte gel Umur Doma, Hande Ünsal.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Bilim dünyasını sarsan deprem araştırması. Yeni bir çalışma, yoğun güneş aktivitesinin iyonosferde elektriksel değişimlere yol açarak zaten zayıflamış fay zonlarında kırılma süreçlerini dolaylı biçimde etkileyebileceğini öne sürdü. Araştırma, deprem tahmini iddiası taşımıyor. Ancak uzay havasıyla yer kabuğu arasındaki olası fiziksel etkileşme olduğunu iddia ediyor. Kyoto Üniversitesi'ndeki bilim insanları, iyonosferde meydana gelen bozulmaların dünyanın derin kabuğunda elektrostatik kuvvetler oluşturup oluşturmayacağını inceleyen kurumsal bir model geliştirdi. Belirli koşullar altında bu kuvvetlerin büyük depremlerin başlamasına katkıda bulunabileceği öne sürülüyor. Bu çerçevede iyonosferdeki yük değişimlerin fay hatlarına yakın kırık ve çatlak bölgelerdeki gerilme koşullarını dolaylı olarak etkileyebileceği öne sürülüyor. Araştırmacılar bu zamanlamanın neden-sonuç ilişkisini kanıtlamadığını ancak fayların zaten kırılmaya yakın olduğu durumlarda iyonosferik bozulmaların katkı sağlayıcı bir etken olabileceği fikriyle uyumlu olduğunu belirtiyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Turnalar Tekstil firmamızda çalıştırılmak üzere mekanik bakım, pet batch boya operatörü, kömürlü buhar kazanı ve ram operatörü olarak çalışacak personeller alınacaktır. Çerkezköy, Kapaklı, Saray ve Karaağaç bölgelerine servislerimiz bulunmakta olup başvuruların şahsen fabrikamıza yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0282 758 17 31.
4: FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe.

Serdar Ortaç ve Asrın Hatası. Bayıldığım Serdar Ortaç şarkısı. Geçen gün sahnede otururken şarkısını söylerken duruyor, diyor ki orada birine, telefonu bırak, bırak kız o telefonu elinden diyor. Boş ver diyor, bak diyor ben de girdim TikTok, MikTok diyor. Sonra başıma neler geldi. Çok ama çok gereksiz bir şey. At o telefonu elinden, şurada müziğine bak, konserine bak diyor. İyi de diyor. Sanatçılar da artık uyarmak zorunda kalıyorlar, ne kadar fena. Yani 40 yılın başı oraya gidilmiş, bari orada telefona bakmayın. Ve Serdar Ortaç'la devam ediyoruz.

0: FM reklam. Reklam.
1: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
4: Çetinler Arçelik milli takımımızın yanında futbol bayramına tam kadro hazır. Çetinler mağazalarından seçili televizyon alımlarına özel Türk kahve makinesi veya 13.000 TL değerinde espresso makinesi hemen teslim hediye. Haydi milli takım, kalbimiz sizlerle. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
0: Küpe FM reklam.

Yazın bol bol çalar bu şarkı. Benden Sorulur, Demet Akalın ve Gökhan Özen düeti. Bu arada internet tarihinde ilk kez bot trafiği insan trafiğini geçmiş, biliyor musunuz? Bu bot hesaplardan vizelerle ilgili de biliyorsunuz randevular falan alınıyormuş. Çok sıkıntılı bu bot hesap işi. Bazı verilere göre internet trafiğinin %57.4'ünü botlar oluşturuyormuş artık. İşte yani bilmiyorum, böyle olunca da açıkçası bu işin tadının biraz kaçtığını düşünüyorum. Çok gereksiz bir durum dedikten sonra sözü tabii ki müziğe bırakmak durumundayım.

Yalancı Şahidin ve Edis var sırada. Edis de önümüzdeki günlerde sahnede olacak. Güzel bir festivalde. Büyük Ev Abluka'da ile Gayesi Akyol'la ve birçok isimle sahneyi paylaşacak. Üç gün boyunca çok güzel konserler var. Edis de tabii ki yine festivallerin, konserlerin aranılan ismi olmaya devam ediyor. Biz de onu her daim seviyoruz ve tabii ki severek takip ediyoruz. Ve işte Edis'le devam ediyoruz.

0: Kupe FM reklam. Reklam.
1: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.
2: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
3: Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
4: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin medikal onkoloji bölümünde Profesör Doktor Suna Çokmert hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

Erkekler de yanar. Nazan Öncel ve Sezen Aksu var sırada. Bu arada Çin'de arkadaşı olmayan insanlar kendisiyle birlikte yürüyüş yapıp yemek yiyecek kişileri kiralamaya başlamışlar. Düşünebiliyor musunuz? Yani insanların geldiği duruma bakın. Tabii orada da insan çok ama normal hayatta da herkes kendi ülkesinde zaman zaman bu sorunu çekmiyor mu? Aynı frekanstaki insanı bulamayabiliyor, yeni ayrılmış oluyor ama bunu da kiralayıp yani o insana para vermek çok acayip bir şey. Yemek yemek için, yürüyüş yapmak için. Bir de ben sporun tek başına daha iyi olduğunu düşünüyorum. Çünkü yanınızdakiyle sohbet, muhabbet, onun ayağına uymak falan derken temponuz düşebiliyor. O kafanız dedikodulara gidebiliyor. Çok da iyi anlaştığınız bir arkadaşınızsa yürüyüşe çıkıp yarım saat yürüyüp bir bakıyorsunuz kendinizi bir yerde çay kahve içerken buluyorsunuz. Ve işte erkekler de yanar. Nazan Öncel, Sezen Aksu.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Bilim dünyasını sarsan deprem araştırması. Yeni bir çalışma, yoğun güneş aktivitesinin iyonosferde elektriksel değişimlere yol açarak zaten zayıflamış fay zonlarında kırılma süreçlerini dolaylı biçimde etkileyebileceğini öne sürdü. Araştırma, deprem tahmini iddiası taşımıyor. Ancak uzay havasıyla yer kabuğu arasındaki olası fiziksel etkileşme olduğunu iddia ediyor. Kyoto Üniversitesi'ndeki bilim insanları, iyonosferde meydana gelen bozulmaların dünyanın derin kabuğunda elektrostatik kuvvetler oluşturup oluşturmayacağını inceleyen kurumsal bir model geliştirdi. Belirli koşullar altında bu kuvvetlerin büyük depremlerin başlamasına katkıda bulunabileceği öne sürülüyor. Bu çerçevede iyonosferdeki yük değişimlerin fay hatlarına yakın kırık ve çatlak bölgelerdeki gerilme koşullarını dolaylı olarak etkileyebileceği öne sürülüyor. Araştırmacılar bu zamanlamanın neden-sonuç ilişkisini kanıtlamadığını ancak fayların zaten kırılmaya yakın olduğu durumlarda iyonosferik bozulmaların katkı sağlayıcı bir etken olabileceği fikriyle uyumlu olduğunu belirtiyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Turnalar Tekstil firmamızda çalıştırılmak üzere mekanik bakım, pet batch boya operatörü, kömürlü buhar kazanı ve ram operatörü olarak çalışacak personeller alınacaktır. Çerkezköy, Kapaklı, Saray ve Karaağaç bölgelerine servislerimiz bulunmakta olup başvuruların şahsen fabrikamıza yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0282 758 1731.
4: FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe.

Geldik bugün de programın sonuna. Herkese güzel bir akşam diliyorum. Hoşça kalın diyorum. Küpe FM'den ayrılmıyorsunuz. Çünkü en iyiler sadece ve sadece Küpe FM'de sizlerle olmaya devam edecek. Bense yarın akşam yine aynı saatte buradayım. Hoşça kalın.

neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 21.

0: Reklam.
1: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.
2: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
0: Küpe FM Reklam.

0: Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Bilim dünyasını sarsan deprem araştırması. Yeni bir çalışma, yoğun güneş aktivitesinin iyonosferde elektriksel değişimlere yol açarak zaten zayıflamış fay zonlarında kırılma süreçlerini dolaylı biçimde etkileyebileceğini öne sürdü. Araştırma, deprem tahmini iddiası taşımıyor. Ancak uzay havasıyla yer kabuğu arasındaki olası fiziksel etkileşme olduğunu iddia ediyor. Kyoto Üniversitesi'ndeki bilim insanları, iyonosferde meydana gelen bozulmaların dünyanın derin kabuğunda elektrostatik kuvvetler oluşturup oluşturmayacağını inceleyen kurumsal bir model geliştirdi. Belirli koşullar altında bu kuvvetlerin büyük depremlerin başlamasına katkıda bulunabileceği öne sürülüyor. Bu çerçevede iyonosferdeki yük değişimlerin fay hatlarına yakın kırık ve çatlak bölgelerdeki gerilme koşullarını dolaylı olarak etkileyebileceği öne sürülüyor. Araştırmacılar bu zamanlamanın neden-sonuç ilişkisini kanıtlamadığını ancak fayların zaten kırılmaya yakın olduğu durumlarda iyonosferik bozulmaların katkı sağlayıcı bir etken olabileceği fikriyle uyumlu olduğunu belirtiyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Turnalar Tekstil firmamızda çalıştırılmak üzere mekanik bakım, pet batch boya operatörü, kömürlü buhar kazanı ve ram operatörü olarak çalışacak personeller alınacaktır. Çerkezköy, Kapaklı, Saray ve Karaağaç bölgelerine servislerimiz bulunmakta olup başvuruların şahsen fabrikamıza yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0282 758 1731.
4: FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.

neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 23.

merkezden kaçtın, en sonunda buldum sandım. Ansızın içini açtın, yapma dedim, yaptın gönül. Gözleri senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı. Sana böylesi yasaktı, yapma dedim, yaptın gönül.

dünyanın neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 1.

say, Loyal? Is that what I want to hear?

Öyle bir ağırlık var benim hep üstümde. Onlara ben küstüm de. Hatam var her özümde. Günahım var da ben ondan korkmam. Tutmadın mı söyle ben seni el üstünde.

şeyler vardı galiba diyor. İkimiz de kıymetini bilemedik bir şeylerin. Hatırlar mısın, akşam olur mumlarımızı yakardık. Sen kokunu sürerdin, o da sen kokardı. Olmadık şeylere güler, durup dururken ağlardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık. Bir de kar yağınca kar topu oynardık seninle. Sen iskambil kağıtlarından fal bakardın. İstediğin çıkmadığında kağıtları bir daha karardın. Çok kızardın sigara içtiğime ve içkime karışırdın. Uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartıp bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdın. Komşunun çocukları vardı. Bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımız günü hatırlar gülerdik. Sen bana üstümde ne vardı diye sorardın. Ben de her seferinde hatırlamazdım. Şimdi hatırlıyorum. Kırmızı bir kazak, siyah bir etek, siyah çoraplar, kırmızı pabuçların. Bir perşembe günü saat 2-4 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmıştım. Neyse, geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Bu gözlüklerle başım dertli. Hayat işte, yuvarlanıp gidiyoruz.